firar etti, uçtu yurdundan. Anam hasta, babam verem derdinde. Sen gittin ya, biz de öldük ardından. Bu acıya öz dayanmaz kardeşim. Sana tetik çeken eller kırılsın. Feryadımız dört bir yana duyulsun. Bize güzel adın, bize güzel adın hediye kalsın. Bu acıya öz dayanmaz kardeşim. Bu acıya öz dayanmaz kardeşim.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyam anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede, anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Merhaba Pişir. Ey sevgilim. Elbet her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı olur. Kendi ellerinle toprağa gömdüğün bu yürek, kim bilir, kim bilir başka sevdalara can vurur. Beni tam da kırdığın yerden kırılacak ve benden sonra olmayacaksın, olmayacaksın.

Fulan of. Of. Yokluğu ne kadar zor. İçimde fırtınalar kopuyor. Kolsuzluk kollarıma vurulmuş pranga gibi. İçim yanıyor. İçim. Neredesin? Neredesin? Neredesin?

kapatamam sana kapılarımı. Sen beni yıllar önce nasıl yaralı bıraktıysan, ben hep aynıyım, aynı. Yıllarımı yedin, bu dünyada bana her acıyı tattırdın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktım. Ama içimdeki aşkı asla...

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
5: Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

yane av yane şeri şerbetin ahım. İşev diçin navdika haber dede merişka. İşev diçin navdika haber dede merişka. Hakrın ge hırın ge hırın ge hırın ge poz belendi. Hakrın ge hırın ge hırın ge.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
2: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla, yeni bir bakış açısıyla karşınızdayım. Hayatın içinden, gündelik yaşantımızdan bazı detaylara birlikte konuşacağımız bu kısa yolculukta siz de kendinizden bir parça bulabilirsiniz. Buyurun. Başlayalım. Hayatta herkesin bir fikri var. Ne yaparsan yap, birileri illaki konuşur. Kimisi yüzüne güler, arkandan konuşur. Kimisi açık açık söyler. Ama lafı öyle bir evirip çevirir ki içine işler. En kötüsü de ne biliyor musun? Seni tanımadan, bilmeden yargılayanlar. Hayatınla, görünüşünle, gülüşünle, hatta bazen susuşunla bile derdin varmış gibi davrananlar. Mesela bir gün güzel bir haber alırsın, iş bulmuşsundur, sınavı kazanmışsındır, yeni bir ilişkiye başlamışsındır. Hemen biri çıkar ve der ki, hayırlı olsun ama bakalım kalıcı mı? Ya da, şimdi iyi de ilerisi ne olacak? İçindeki o sevinci anında buruşturur o cümle. İşte o an öğrenirsin. Herkes

Yaşamışsındır. Hemen biri çıkar ve der ki, hayırlı olsun ama bakalım kalıcı mı? Ya da, şimdi iyi de ilerisi ne olacak? İçindeki o sevinci anında buruşturur o cümle. İşte o an öğrenirsin. Herkes şey kırılır. Oysa biraz daha dikkatli baksa, senin aslında iyi olmaya çalıştığını görecek. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaşırsın, altına biri yazar, filtreyi fazla kaçırmışsın. Yine biri yazar, sana hiç yakışmamış. Sorar mısın kendine, bu insanlar kim, benim ne kadarımı biliyorlar? Ama yine de etkilenirsin. Çünkü kelimeler bazen bıçak gibidir. Bir yorum, bir bakış, bir ima, koca bir günü mahvedebilir. İş yerinde biri senin başarını görmezden gelir, yaptığın işi küçümser. Der ki, herkes yapar bunu. Halbuki sen gece gündüz uğraşmışsındır. Ama onun gözünde sadece bir herkessindir. Bu da canını yakar. Çünkü insan görüntü...

bilir. İş yerinde biri senin başarını görmezden gelir, yaptığın işi küçümser. Der ki, herkes yapar bunu. Halbuki sen gece gündüz uğraşmışsındır. Ama onun gözünde sadece bir herkessindir. Bu da canını yakar. Çünkü insan görüyorum. Acaba söyledikleri gibi biri miyim? İşte bu sorular insan...

Acaba söyledikleri gibi biri miyim? İşte bu sorular bizim zamanımızda diye başlayan cümlelerle senin emeğini küçümserler. Ama bil ki sen ne yaparsan yap, onların gözlüğünden senin rengin değişmeyecek. O yüzden kendi renginde kal. Verdiğin mücadeleyi...

Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi. Fikir başka başk olmasa. Güzel yüzün görünmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi.

0: Nevruz sabahında hayata ikinci kez gözlerini kapamıştır. Uzun ince bir yolda gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum. Kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Gah ağlıya. Gidiyorum gündüz gece.
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, İlçe Müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
4: وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız.
5: İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablana bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
3: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
6: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz, aracı olması da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
5: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
4: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
1: Cuma'nın bereketi her cuma saat 10.

biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, onun izniyle Allah'a çağıran ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. İslam'ı kabul eden her insan buna şahitlik etmekle sorumludur. O, peygamber olmadan önce bile Mekke'de Muhammedül Emin olarak biliniyordu. Erdem ve ahlak abidesiydi. Dürüstlükten asla ödün vermemişti. İnsanlığa adaleti, insanın hak ve dokunulmazlıklarına saygıyı, bilginin değerini ve istişarenin önemini öğretmişti. O, alemlere rahmet olarak gönderildi. O, içinde yaşadığı şiddet ve cehalet toplumunu merhamet ve adalete kavuşturdu. 23 yıl süren peygamberlik görevi sırasında sabırla, azimle, inançla ve şefkatle örnek bir İslam toplumu inşa etti. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'i...

0: Kıymetli dinleyenler, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz Uday Dönder. Doğu Beyazıt İlçe Müftülüğü adına hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, bugün programımızda müminin en büyük sığınağı, en samimi ibadeti ve Rabbine en içten yönelişi olan inşallah duayı bugün konuşacağız. İnsan hayatı boyunca pek çok kapının önünde bekliyor, bekletiliyor. Bir iş için, bir makam için, bir insan için birçok kapıda bekliyoruz kıymetli dinleyenler. Kimi kapılar açılıyor, kimi kapılar kapanıyor üzerimize. Fakat bir kapı vardır ki hiçbir zaman kapanmıyor ve kapanmayacak. O da Allah'ın rahmet kapısıdır. İşte o kapının anahtarı ise duadır. Rabbimiz bizi o rahmet kapısından ayırmasın. Bizi o rahmet kapısından kovmasın. Bugün Hacı Hamit Demir, İmam Hatibi Ömer Çeken hocamız bizimle birlikte. Bugün hocamızla duayı soracağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizlere şöyle sesleniyor. Bana dua edin, size cevap vereyim. Bu ilahi davet Allah'ın kullarına olan merhametin en açık göstergelerinden biridir kıymetli dinleyenler. Dua, kulun aczini kabul etmesi, Rabbine güvenmesi ve bütün ümidini sadece ve sadece ona bağlamasıdır. Peki kıymetli dinleyenler, dua sadece zor durumlarda kalmak mıdır? Ve zor zamanlarda başvurulan bir ibadet midir? Duanın kabulünün şartları nelerdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dua etmeyi nasıl öğretmiştir? İşte bugün bütün bu sorular üzerinde birlikte tefekkür edeceğiz kıymetli Ömer Çeken hocamızla birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kıymetli hocam, çok sağ olun, Allah razı olsun inşallah.
0: Nasılsınız hocam?
1: Elhamdülillah, bizler iyi, sizler de iyisiniz inşallah. İnşallah kıymetli dinleyicilerimiz de radyoları başlarında iyilerdir, afiyetelerdir inşallah.
0: İnşallah hocam. Hocam bugün duayı konuşacağız. Allah'ın rahmet kapısını, duanız olmazsa sizin ne ehemmiyetiniz vardır ayeti var. O ayetin ışığında belki inşallah ilerleyeceğiz. Cenab-ı Allah'ın bana dua edin, size cevap vereyim müjdesini inşallah konuşacağız. İlk şunu sormak istiyorum hocam, dua sadece bir istek midir? İslam'da neden başlı başına da bir ibadet sayılmıştır? Buradan inşallah devam edelim.
1: Buyurun evet, hocam, söz sizin. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, emme ba'd. Çok değerli dinleyiciler, kıymetli Uday hocam, efendim cumanız mübarek olsun. Tabii hocamın da az önce ifade ettiği gibi, müminin hayatında vazgeçilmez ibadetlerden bir tanesi de şüphesiz dua ibadetidir. Şimdi duanın bir ibadet olup olmama meselesinden biraz bahsetmek istiyoruz aziz dinleyiciler. Tabii öncelikle bahsetmemiz gereken mesele şu ki, insanın efendim dünyaya gönderiliş amacı nedir? İnsan evvela bu soruya bir cevap bulması lazım. Neden ben dünyaya gönderildim? Allah neden böyle bir şeye efendim gerek duyduğu sorularını cevap vermemiz lazım ki ibadetin neticesi buradan çıkacaktır. Aziz dinleyiciler, malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyorlar. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Bakınız, yalnızca bana ibadet etsinler diye. Demek ki dünyaya gönderiliş amaçlarımızın en başında Cenab-ı Allah'a ibadet etme meselesi vardır. Tabii biz burada ibadetin bir, duanın bir ibadet olduğundan bahsettik. Dolayısıyla dua etmek de bizim efendim yeryüzüne gönderiliş amaçlarımızdan bir tanesidir. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani duanın ibadet olmasıyla alakalı şöyle bir ifade buyurmuşlardır. Eddu'a'u muhhul ibade. Dua ibadetin özüdür. Bakınız, ibadetin özü duaymış az dinleyiciler. Demek ki bizim kainatı gönderiliş amaçlarımızın en önemlisi olan ibadetin özü de efendim duadır. Yine başka bir ayet kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرُونَ Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, size cevap vereyim. Zira bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Bakınız önemli bir ifade Yüce Rabbimizin buyurduğu kibirlerine yediremeyenler. Bakınız az dinleyiciler dua dediğimiz şey istemektir, efendim çağırmaktır. Kim kimi çağıracak? Efendim noksan yaratılmış, eksik yaratılmış, ihtiyaç sahibi olan, efendim yardıma muhtaç olan insan her türlü güç ve kudreti bünyesinde barındıran, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'tan efendim isteyecek, ondan dileyecektir. Bakınız tekrar ifade ediyoruz. İnsan ihtiyaç sahibidir az dinleyiciler. Noksandır, kusurludur. Efendim yani dargınlığa girer, daralır, sıkıntı yaşar, zorluğa girer ve bu tür durumlarda efendim ne yapar? Kadir-i mutlak olan Cenab-ı Allah'tan kendisine yardım etmesini isteyecektir. Bu da dua diye ifade edilir. Tabi aziz dinleyiciler şu mesele de önemlidir ki dua eden insan gerçek manada Allah'a inanmış insandır. Çünkü dua demek insanın acziyetini kabul etmesi demektir. Cenab-ı Allah'a karşı efendim o küçüklüğünü, o ihtiyaç sahibi olma durumunu kabul etmiştir. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın da efendim o muazzam yüceliğini, büyüklüğünü, hiçbir şeye muhtaç olmadığı gerçeğini de kabul etmiş ve buna göre bir pozisyon almıştır. Düşünün, kibirli insanlar, kendini beğenmiş, böbürlenmiş insanlar dua etmezler az dinleyiciler. Çünkü efendim o kibirlerinden dolayı her şeyi kendileri halledebilecekleri, bütün ihtiyaçlarını kendileri giderebilecekleri düşüncesindedirler. Kibirlidirler, şeytani efendim vasıfları kendilerine o bir özellik olarak kazandırmışlardır. Fakat bu ne yazık ki efendim Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimede de efendim yerdiği bir durumdur. Buyuruyor ki zira bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir. Demek ki dua etmek insanın kendini bir nebze yani bir nevi cehennemden koruması demektir yani. O ibadeti yerine getirmek. Tabi sadece dua ibadeti değil, ibadetleri bütünüyle yapmak insanın kendini efendim Cenab-ı Allah'ın azabından azat etmesine vesile olacaktır diyebiliriz. Tabi dua dedik, efendim Yüce Rabbimizin bize değer vermesini gerektirecek en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Zira ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Efendim de ki duanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin? Rabbim size ne diye değer versin? Demek ki Rabbimizin bize değer vermesi efendim dua ibadetine bağlıdır. Bu ayet-i kerimenin bize anlatmış olduğu gerçekle birlikte. Başka bir ayet-i kerimede bakınız az dinleyiciler Araf suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Demek ki dua etmemek, efendim ihtiyaçlarımızı, eksikliklerimizi kendimiz halledecekmişiz gerçeğini düşünmemiz haddi aşmamıza sebep olacaktır. Haddi aşmamak küçüklüğünü, efendim aziyetini kabul etmektir. Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü de aynı şekilde efendim kabul edip ona göre davranmak gerekir diyebiliriz. Dolayısıyla aziz dinleyiciler, dua bir ibadettir. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere ibadetlerin özüdür. En temel ibadetlerin en temelidir, başlangıcıdır. Çünkü insan dua ederken aziyetini, efendim fakrını, fakirliğini, düşkünlüğünü kabul eder, göz önünde bulundurur. Kibirlenmez, böbürlenmez, der ki ya Rabbi ben küçüğüm. Yani bakınız malumunuz mesela pandemi dönemlerinde insanın gözle göremediği bir mikrobun efendim insan bedenine bulaşması sonucu insanlar efendim yataktan kalkamaz hale gelirler. Veya ölürler yani çoğu mesela efendim koronavirüste baktığımızda çoğu insan gözle göremediğimiz o mikroptan dolayı öldüler yani yaşamlarını son buldu. Dolayısıyla bizler bu kadar aciz ve noksan olduğumuz halde bize bir ibadet olarak verilmiş olan duayı yine bizim menfaatimizedir bu dua tabi bu ibadet. Bizler bundan beri kalırsak, uzak kalırsak efendim kibirlenmiş, böbürlenmiş olacağız diyebiliriz. Yani hocamıza sorduğu bu soruya bu şekilde cevap verebiliriz. Yani sadece bir istek değildir. İstek dediğimiz şey hani olsa da olur, olmasa da olur tarzında bir ifadedir. Fakat dua müminin hayatında vazgeçilmez bir gerçektir. Olmazsa olmazdır. Çünkü tekrarını ifade edelim, insan nakıstır, noksandır, eksiktir, kusurludur. Hata yapmaya meyillidir. Bundan dolayı diyecek ki, ya Rabbi ben hata ediyorum, nefsime kanıyorum. Çünkü fıtratım gereği böyle yaratılmışım ve nefsime uyuyorum yani. Çünkü nefis ve şeytan insana efendim Allah'ın rızasına aykırı olan şeyleri hoş gösterir. Ve bizler de zaman zaman bu hoş gösterilen şeylere kanarız, efendim kandırılırız, nefsimize uyarız ve günah işleriz. Bunun akabinde Cenab-ı Allah bizi yine yalnız bırakmıyor. Sen günah işledin diye ben sana illaki ceza vereceğim diye de bir durum söz konusu değildir yani. Günah işlemişseniz hemen akabinde pişman olun. Cenab-ı Allah'tan af dileyin ki sizi affetsin. Gerçeği de efendim bizimle karşımıza çıkıyor yani. Dolayısıyla bu soruya efendim bu şekilde cevap verebiliriz aziz dinleyiciler.
0: Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Kıymetli hocam bir mesajımız var. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar olsun. Hocam siz ve değerli Ömer hocamızdan çokça dua istiyorum. Allah razı olsun, duaya çok ihtiyacımız var demiş Sultan Hanım hocam.
1: Eyvallah, Allah razı olsun inşallah. Yüce Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in efendim sıkıntılarını hal-u asay eylesin. Bütün müminleri, ümmeti Muhammed'i her türlü sıkıntıdan, dertten, kederden korusun, muhafaza etsin inşallah. Yüce Rabbim aynı şekilde dinleyicimize de efendim Şafi ismi hürmetine şifalar ihsan eylesinler inşallah.
0: Eyvallah hocam. Evet hocam, dua sadece zor zamanlarda yapılan bir ibadet midir? Yani mutlu olduğumuz, ferah olduğumuz zamanlarda da nasıl dua etmeliyiz?
1: Eyvallah kıymetli hocam. Şimdi tabi meselenin önemli bir yönü de burasıdır. Yani sadece zor zamanlarda mı dua edilmeli? Dua dediğimiz şey sadece sıkıntılı zamanlarda mı efendim yapılmalı? Ya da sadece sıkıntılı zamanlarımızda mı Allah'ı hatırlamalıyız gibi sorular da bu soruların peşinde efendim sorabiliriz. Tabi burada temel bir teşhis vardır aziz dinleyiciler. İnsanın sığınmacı tavrı vardır dua ibadetinde ve bu tavrı da Kur'an-ı Kerim aziz dinleyiciler çokça eleştirmektedir. Bakınız, çoğu insan malumunuz duayı bir acil durum butonu gibi görür. Yani ben sıkıntıya girdim, o butona basacağım, Allah hemen o duamı kabul etsin, beni o sıkıntıdan kurtarsın gibi yanlış bir algı var aslında. Bir de yalnızca fırtınalı anlarda hatırlanan efendim yani bir sığınak olarak görürüz. Sıkıntıya girdik fırtınalı bir zaman ve o dua bize bir sığınak olacak. Elbette işin bu tarafı da vardır, yani duanın bu yönü de vardır. Fakat sadece böyle görmemek lazım. Efendim Kur'an insanın rahatladığında sırtını dönüp nankörlük tavrını göstermesini de bakınız ayet-i kerimede şu şekilde eleştiriyor. Ve izâ messel insâne durr da'ânâ li cenbihi ev qâ'iden ev qâimen felemmâ keşefnâ anhu durrahu merra ke'en lem yed'unâ ilâ durrin messe. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman yan yatarken, otururken yahut ayaktayken bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçip gider. Bakınız bunlar Cenab-ı Allah'ın ifadeleridir. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimeleridir yani. Demek ki aziz dinleyiciler, insan sadece sıkıntılı zamanda efendim Allah'ı hatırlayıp ona dua etmemeli. Bakın Cenab-ı Allah burada insanın ferahlığa kavuştuktan sonra Allah'ı unutmasını bu şekilde eleştiriyor. Bizler duamızın kabul olduğunu gördükten sonra efendim ne yapmalıyız? Yine duaya devam etmeliyiz. Ya Rabbi efendim, ya Rabbi ben farkındayım, dua ettim, duamı kabul ettin. Şimdi ferahlıktayım. Şimdi de sana dua ediyorum. Bu ferahlığımı uzat. Efendim ferahlığımı daim kıl, beni sıkıntılardan azat eyle, sana şükrediyorum, sana hamd ediyorum gibi efendim ne yapmalı? Dualarına devam etmeli. Ki çoğumuzun da aslında yapmış olduğu şey efendim ferahlığa kavuştuktan sonra Cenab-ı Allah'ı unutma meselesiyle maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Az dinlediler tabi darlıkta tanınmak istiyorsan genişliği de yani şu şekilde ifade edebiliriz. Darlıkta tanınmak istiyorsan genişlikte de Allah'ı hatırlaman lazım diye bir ifade vardır. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hadis-i şerifleri vardır. Aynı zamanda Yüce Rabbimizin bu konuda ayet-i kerime buyurmuşlardır. Şöyle ifade edebiliriz. فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Yani Allah bizi ne zaman anacak? Darlık zamanlarımızda, sıkıntılı zamanlarımızda bizi hatırlayacak ve sıkıntıları üzerimizden giderecektir inşallah. Bunun olması için bizim de genişlik zamanlarımızda Cenab-ı Allah'ı efendim ne yapmamız lazım? Hatırlamamız lazım, aklımıza getirmemiz lazım, hatırımıza getirmemiz lazım ve ona göre bir tavır takınmamız lazım. Aynı zamanda diyor ki bana şükredin ve nankörlük etmeyin diye Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor. Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz dinleyiciyle bu konuda çok sarsıcı bir uyarısı vardır. Sıkıntılı ve darlık zamanlarında duasının kabul edilmesini isteyen kimse bolluk ve rahatlık zamanlarında çokça dua etsin. Demek ki bize asıl lazım olan şey genişlikteyken, ferahlıktayken Allah'ı hatırlamaktır. Efendim onu hatırımıza getirmektir. Darlık zamanlarımızda bize yardım edeceği gerçeğini bilmemizdir, hatırlamamızdır yani. Sadece sıkıntılı zamanlarda Allah'ı hatırlıyorsanız bunun efendim Allah katında çok da bir değeri olmayacaktır aziz dinleyiciler. Bunu ifade etmek lazım. Tabii rahatlık anındaki dua biliyorsunuz ki Allah ile olan bağın menfaate dahil olmadığını gösterir. Saf bir sevgi ve kulluk ilişkisi olduğunu kanıtlar. Bakınız yani bizler hani şöyle düşünün, sürekli yanında olan bir dost düşünün. İyi zamanınızda, kötü zamanınızda, yani her türlü vaktinizde onun yanınızda görüyorsunuz. Bir de başka bir dost vardır. Sadece sıkıntılı zamanlarında efendim görünür, sıkıntısını, menfaatini sizden giderir, ondan sonra kaybolur gider. Siz kime güvenirsiniz? Daha çok kimin ihtiyacını gidermeye çalışırsınız? Elbette ki daima yanınızda olan, efendim sürekli yanınızda olan o dostunuzun ihtiyacını gidermeye çalışırsınız. Çünkü onun samimiyetine efendim güveniyorsunuzdur. Biz de bu şekilde yani Cenab-ı Allah elbette basirdir, semirdir. Her şeyi en iyi şekilde gören, en iyi şekilde duyan, en iyi şekilde bilendir. Alimdir. Onun ilmi efendim sınırsızdır, sonsuzdur. O bizim efendim yani göğsümüzde, kalbimizde geçen bizim daha dile getirmediğimiz düşünceleri bile bilir. Veyahut ileride düşüneceklerimizi de bilir. Dolayısıyla az dinlediler. Bakınız Yüce Rabbimiz ayet kelimelerde bize ne kadar yakın olduğunu ifade buyurmuşlardır. Estaizu billah ve nahnu akrabu ileyhim min hablil verid. Biz insanlara şah damarından daha yakınız buyuruyor. Şah damarı dediğimiz şey insanın yaşam kaynağıdır. Efendim kesildiğinde insanın hayatının anında son bulacağı bir damardır. Ve Cenab-ı Allah biz bundan daha yakınız. Demek ki yaşamımızdan aldığımız nefesten de daha yakındır Cenab-ı Allah bize. Dolayısıyla bizler de daima onu yanımıza hatırlamalıyız. Bilmeliyiz ve her türlü sıkıntıda veya genişlikte onu bilmeliyiz. Başka ayet kelimelerde de tabi mesela buyuruyor Yüce Rabbimiz. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Demek ki daima surette bizim yanımızda olan, bizim dostumuz olan tek kişi kimdir az dinleyiciler? Elbette Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'dur. Dolayısıyla bizler de bu gerçeklerin farkında olarak efendim ne yapmamız lazım? Ona duada, niyazda daima surette bulunmamız lazım. Bunu asla efendim unutmamamız lazım. Mesela adam başına bir efendim hadise geliyor, bir vukuat geliyor, can sıkıcı bir durum geliyor. Diyor ki ya... İşte Allah acaba niye beni muhafaza etmedi? Niye beni bu meseleden korumadı? Halbuki bilmiyor ki genişlik zamanlarında, efendim rahatlık zamanlarında Allah'ı hatırlamamıştır. Yani Allah ve Allah'ın bize ibadet olarak vermiş olduğu dua sadece sıkıntılı zamanlarda, zor zamanlarda yapılacak bir şey değildir aziz dinleyiciler. Bunu bu şekilde efendim ne yapabiliriz? Özetleyebiliriz. Son olarak bu soru altında şunu da ifade etmek istiyorum. Kıymetli dinleyiciler, aziz hocam. Yani bizler daima surette Allah'ı hatırlamalı. Bize her zaman en yakın olanın o olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalıyız. Sıkıntılı zamanlarımızda, genişlik zamanlarımızda, mesela yola çıkacağımız zaman daima diyebilmeliyiz. Ya Rabbi bizi kaza ve beladan muhafaza eyle. Mesela bir işe girişeceğimiz zaman ya Rabbi sen sonunu hayır eyle. Ya Rabbi sen bizi yanlışlardan uzak eyle. Ya Rabbi sen bizi iyilerle beraber eyle diye sürekli bunları hatırlamamız lazım. Mesela diyelim ben hastalandım. Efendim dua ettim ya Rabbi sen bana şifa ver. Şifa verme zamanını dört gözle beklemem lazım. Bakınız az dinleyiciler bu çok önemlidir. Şifa verme zamanını dört gözle beklemem lazım. Bana şifa verdiğini gördüğüm an efendim ellerimi açıp tekrar yalvarmalıyım. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya Rabbi benim duama icabet ettiğini, efendim bizzat istediğim şeyi verdiğini görüyorum. Gördüm bunun farkındayım. Efendim bunun farkında olarak yine sana dua edeceğim. Bu efendim genişlik zamanımı daha da uzat. Veyahut yani sana şükrediyorum, sana hamd ediyorum, senin büyüklüğünün farkındayım. Kendi küçüklüğümün de farkındayım. Yine muhtaç olacağım, yine rahmetine, yardımına, efendim inayetine koşacağım. Sen her zaman efendim yardımıma koş, beni hatırla, bana yardımını benden esirgeme diye dua etmemiz lazım az dinleyiciler. Bu şekilde ifade edebiliriz bu soruyla.
0: Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Cümlemize hocam. İnşallah. Hocam dinleyenlerimizden gelen sorular var. O soruları sormak istiyorum. Selamünaleyküm. Rabbim sesinize afiyet versin. Her ikinize de bir sorum olacak. Duanın kabulünü nereden anlarız? Esma Hanım böyle bir soru sormuş hocam.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun dinleyicimize. Şimdi kıymetli dinleyiciler, duanın efendim daha sonraki konularda da ifade edeceğiz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabulüyle alakalı olarak 3 tane ifade buyurmuşlardı. Yani dua 3 şekilde Cenab-ı Allah icabet eder. Birincisi, istediğim şeyin birebir aynısının verilmesiyle icabet edilebilir. İkincisi, istediğimiz şey bizim için hayırlı değildir. Cenab-ı Allah onu başka bir şekilde tebdil eder, başka bir şekilde verir bize ya da başka bir hani ona denk gelecek başka bir efendim tabiri caizse güzellikte bulunur veyahut da istediğimiz şey gerçekten hiç hayırlı değildir. Cenab-ı Allah duamızı işitmiştir, icabet etmiştir. O duayı efendim istediğimiz şeyi birebir vermek yerine sırf biz ona dua ettik, sırf biz küçüklüğümüzü, acziyetimizi kabul ettik, onun da yüceliğini gördük diye efendim ne yapar? Günahlarımızı bu vesileyle bağışlar diyebiliriz.
0: Eyvallah hocam. Hocam bir sorumuz daha var, onu da alalım, ondan sonra inşallah araya gidelim. Hayırlı cumalar hocam, sizi severek dinliyoruz, Allah razı olsun. 25 yaşında bir kardeşim var, çok kız istedik, bir türlü olmuyor, hep reddediliyor. Acaba kısmetimi kapanmış ve ne yapmamız lazım? Tabii dua ediyoruz demiş. Kardeşim namaz kılıyor. Kötü alışkanlıkları yok. Çok şükür. Bunun sebebi nedir hocam? Kader, kısmet kapanır mı, düzelir mi? Küçük bir dua da bekliyoruz demiş hocam. Bir dinleyeceğiz.
1: Eyvallah. Yüce Rabbim tabii cümle ümmet Muhammed'in sıkıntılarını gidersin. Yani kısmetin, kaderin kapanması diye bir ifade tabii yoktur İslamiyet'te. Böyle bir durum söz konusu değildir. Yani harici sebeplerden dolayı böyle bir şeyin kapanması mümkün değildir. Cenab-ı Allah neyi uygun görmüşse o olacaktır. Belki daha iyi olacağı, daha iyisiyle karşılaşacağı için erteleniyordur. Tabii daima duayı efendim eksik etmemek lazım. Şu şekilde yani ya Rabbi bizi iyilerle karşılaştır. İyileri karşımıza, yani evvel aslında şöyle dua etmek lazım. Ya Rabbi beni iyilerden eyle, beni iyilerden kıl. Daha sonra karşıma da iyilerini çıkar diye dua etmemiz lazım. İnşallah Cenab-ı Allah'ın efendim inayetiyle kardeşiniz de maşallah yani kötü alışkanlıklar yok, namaz kılıyor elhamdülillah. Yüce Rabbim insanları farklı farklı efendim sınar, dener, imtihan eder. Kiminin daha iyi sabrettiğini, kiminin daha iyi efendim o imtihanlara tahammül ettiğini, dua ettiğini görmek için elbette hayırlı kapılar açılacaktır inşallah. Dua etmek efendim kaderin bir kısmını da değiştirir zaten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Efendim kaderi yalnızca dua değiştirir diye Peygamber Efendimizin sahih bir hadis-i şerifi vardır. Bizler de elbette daima surette dua edeceğiz. Ta ki efendim istediğimiz şeyin bizim hakkımızda hayırlı olduğunun Cenab-ı Allah katında efendim takdir görülmesine kadar inşallah hakkımızda hayırlısını eyleyecektir inşallah.
0: Eyvallah hocam, Allah razı olsun.
1: Cümlemize inşallah.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, bazen insan derdini kimseye anlatamıyor, kelimeler tükeniyor, çareler azalıyor, umutlar zayıflıyor. İşte tam o anda müminin dili duaya gitmesi gerekiyor. Kalbi Rabbine yönelmesi gerekiyor. Dua yalnızlığın değil, Allah'ın huzurunda olmanın adıdır, sembolüdür. Çünkü dua eden insan hiçbir zaman sahipsiz olmadığını hatırlıyor. Bu bilince ulaşıyor. Bu bilinçle dili duaya gidiyor. Kalbi Allah'a yöneliyor. Çünkü dua eden insan hiçbir zaman sahipsiz olmadığını anlıyor. Kısa bir aranın ardından duanın insan hayatındaki yerini ve Peygamber Efendimizin dua anlayışını konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın inşallah.

0: Tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyoruz. Cuma'nın bereketi programında tekrar sizinle birlikteyiz. Bugün Allah'ın rahmet kapısı olan duayı konuşuyoruz. Hacı Hamid Demir, İmam Hatibi Ömer Çeken hocamızla birlikte. Kıymetli dinleyenler, insan dedik, insan hayatı boyunca pek çok kapının önünde bekliyor dedik. Bir iş için olsun, bir makam için, bir insan için birçok kapıda beklediklerimiz oluyor. Kimi kapılar açılıyor, kimi kapılar kapanıyor. Ama bir kapı var dedik, Allah'ın rahmet kapısı. O kapı hiçbir zaman kapanmıyor ve hiçbir zaman kapanmayacak. Ümitsizliğe düşmememiz gerekiyor onun için. Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurduğunu söyledik. Bana dua edin, size cevap vereyim. Ve duanız, yakarışınız olmasa ne kıymetiniz var diye bir müjdeyi Rabbimizden biliyoruz. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimizin hayatına da baktığımızda görüyoruz ki dua onun hayatını kapsamış durumdaydı. Her anında dua vardı. Sabahı Hazreti Peygamber dua ile karşılıyordu. Dua ile başlıyordu. Akşamı dua ile bitiriyordu. Sevinçle, sevincinde hamd ediyor. Sıkıntıda Rabbine yöneliyordu. Dua sadece istemek değildi elbette. Aynı zamanda Allah'a teslim olmaktı. Kıymetli dinleyenler, insan dua ederken Rabbine olan güvenini tazelemiş oluyor. Rabbinin her şeyi bildiğini, her şeyi gördüğünü, işittiğini ve her şeye gücü yeten olduğunu ve en önemlisi değerli kardeşlerim, son sözün onun söylediğini bildiğimizi, bu bilinçli olduğumuzu söylemektir dua. İnsan belki istediği her şey dua edince gerçekleşmiyor ama biliyor ki Allah hiçbir duayı karşılıksız bırakmıyor. Bazen istediğimizi veriyor, bazen daha hayırlısını nasip ediyor. Bazen de o duayı ahiret için bir mükafat haline getiriyor. Bunu bize bir saklıyor. İşte bu bilinçle mümini dua konusunda sabır ve ümitle var kılıyor. Kıymetli hocam, sorumuz var.
1: Eyvallah hocam.
0: Bir dinleyicimizden. Hayırlı cumalar, Ramazan Bey bu soruyu sormuş. Hocam, bir arkadaşımla birlikte sizi dinliyoruz. Arkadaşımın 3 kız ve bir erkek çocuğu var. 3 kızı üst üste doğdu. Diyor ki ben erkek çocuk istiyordum. Sonunda Allah verdi bana. Ama o da aklı dengesi doğduğundan beri yok. Engelli doğmuş. Ne hata yaptım diyor. Ben de ona diyorum ki Allah'tan istedin ama hayırlı sağlıklı evlat istemedin ki, illaki erkek evlat istedin. Allah da verdi diyorum. Bir de sizin ağzınızdan duysun diyor ama bizim yerimize bir nevi cevap vermiş gibi olmuş Ramazan Bey. Buyurun hocam.
1: Evet kıymetli hocam, aziz dinleyiciler, tabii şimdi Allah bize hayırlısını vermedi ya da hani istemediğimiz bir şekilde vermesi İyisini istemediğimizden dolayı değildir. Yani mesela biz hayırlısını istemedik, Allah bize hayırlısı olmayanı verdi diyemeyiz. Dolayısıyla öyle bir düşünceye girmemek lazım. Yani bir de Cenab-ı Allah'ın insanları imtihan etme meselesi farklı farklıdır. Yani kimi insanı efendim evlatlarıyla sınar, kimisini anne babasıyla sınar, kimisini kardeşleriyle. Yani her insanı gücünün yeteceği şekilde farklı efendim durumlarla ne yapar Cenab-ı Allah bunu? İnsanları sınar yani. Biz de bu gerçeğin farkında olmamız lazım. Bu da tabii duayla ilişkilendirilecek önemli meseledir. Daima efendim hayırlısını tabii istemek lazım yani. Hani mesela biz ne istersek isteyelim de Allah bize istediğini verir düşüncesi elbette Allah istediğini verir ama biz yine de her halükarda efendim iyiyi, güzeli, hayırlısını istememiz lazım. Evlat konusu olur, rızık konusu olur, sağlık, sıhhat konusu olur. Daima Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Fakat eğer bir gün bize hayırlı, yani bizim açımızdan hayırlı görünmeyeni bize verirse, bu efendim bizim de bir suçumuz değil, Cenab-ı Allah'ın da bir haksızlığı haşa değildir yani. O az önce de ifade ettiğimiz gibi insanı farklı farklı sınar. Bakınız her insanın bir imtihan olma durumu vardır yani. Kimisi malıyla, kimisi evladıyla. Yani bakınız etrafınıza, herkes farklı bir durumda imtihan olur. Bu kardeşimiz de efendim evladıyla imtihan oluyor. Cenab-ı Allah imtihanını kolaylaştırsın. Cenab-ı Allah kendinden bir şifa, efendim kendinden bir irade ile bir güzellikle evladını iyileştirsin inşallah. Tabii burada kardeşimize düşen en önemli şey sabretmek, efendim o imtihanın gerekliliklerini yerine getirmesidir. Cenab-ı Allah kendilerine sabırlar ihsan eylesin inşallah.
0: Eyvallah hocam. Hocam bu konuda şu aklıma geldi. Bazen biz Allah'ın bize verdiklerini haşa biz Allah bize vermede zorunluymuş gibi, yani tamamen hakkımızmış gibi görüyoruz. Özellikle evlat konusunda Allah işte ayette belirtiyor, diyor ki Allah size aslında bu çocukları hibe ediyor. Bize verdiği evlatları Allah hibe ediyor. Yani vermekte bir şey yok. Zorunluluğu yok.
1: Evet.
0: Tabii isterse verir ve o ayet-i kerimede işte diyor bazılarına kız verir. Bazılarına erkek verir.
1: Evet.
0: Diyor bazılarına diyor ikisini verir. Bazılarını da diyor kısır bırakır. Vermez.
1: Evet.
0: Diye Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. Aslında Allah bize cevabını vermiş. Yani verdiği zaman hibe etmiş oluyor bize.
1: Evet.
0: Verme zorunluluğu yok. Bu evlat için böyle ama diğer konularda da, rızık konusunda da kimine mülkü veriyor, kiminden çekip alıyor. Kimini aziz, kimini zelil edebiliyor.
1: Evet.
0: Onun için veren o, alan o.
1: Tabii.
0: Bir şey diyemeyiz. Tabii ki hayırlısını istemek lazım. Doğrusunu istemek lazım ama istemedik diye de değil mi hocam?
1: Elbette öyle.
0: Bize kötü geldi diyemeyiz.
1: Elbette,
0: öyle bir
1: evet.
0: Sonuca ulaşmak yanlış olur. Onun için kardeşimizin o kardeşine, arkadaşına yönelttiği cevap da yanlış olmuş. Sen hayırlısını
1: Eyvallah.
0: İstemedin diye.
1: Elbette.
0: Öyle demeyelim.
1: Hı hı.
0: Rabbim inşallah evladına da şifa ihsan eylesin.
1: Eyvallah. Şimdi şöyle bir şey de var hocam. Şunu eklemek istiyorum. Yani insan hayatı boyunca ibadet etse, o ergenliğe girdiği andan ölümüne kadar hiç durmadan ibadet etse yine Cenab-ı Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir gözün, sadece bir gözün bile efendim karşılığını veremez yani. Dolayısıyla az önce de ifade ettiğiniz gibi bize ne veriyorsa kendi lütfundandır, efendim keremindendir yani.
0: Evet hocam. Allah razı olsun.
1: Medu
0: hocam peki çok şey istiyoruz biliyorsunuz. İnsan olarak, insan fıtratında, yaratılışında istemek var, beka var, nimetleri istiyor. Fakat bunları dua ederek istiyoruz. Çok dua ediyorum ama kabul olmuyor yanılgısına her zaman kapılıyoruz. Buna nasıl bakmalıyız? Bir duanın kabul olması tam olarak ne anlama gelmektedir hocam?
1: Eyvallah kıymet hocam. Tabii çok dua ediyorum ama kabul olmuyor yanılgısı aslında yani hepimizin hayatında var olan bir yanılgıdır. Efendim az önce de bir dinleyicimizin sorusuna verdiğimiz cevapta da aslında bunu kısaca ifade ettik. Kabul olmak dediğimiz şey aslında istediğimiz şeyin birebir verilmesi değildir yani. Biz bir şey istedik, Allah da aynı şeyi, istediğimiz şeyi birebir bize verdiyse elbette bu da bir kabul yöntemidir. Fakat affedersiniz yani sadece istediğimiz şeyin bize verilmesi kabul değildir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Bu kabul üç şekilde gerçekleşir. Ya istediğimiz şey birebir bize verilir. Ya istediğimiz şey bizim için hayırlı değil, onun yerine başka bir şey verilir. Efendim ya da nedir? İstediğimiz şey gerçekten bizim için hiç hayırlı değildir. Cenab-ı Allah bunun yerine günahlarımızı affeder. Yani icabet eder. Dua dediğimiz şey budur. Bu perspektifte bakmak lazım.
0: Evet,
1: ben istediğimin aynısını Allah vermediyse duam kabul olmadı gerçeği düşüncesi çok efendim büyük bir yanılgıdır. Tabii şunu da ifade edelim yani. İnsan genelde duayı bir malumunuz bir sipariş fişi tarzında düşünür. İşte sipariş verdim, dua ettim. Siparişin de kapıya gelmesini duanın kabul olması gibi görür. Fakat böyle bir şey söz konusu değildir yani. Cenab-ı Allah dualara farklı şekilde icabet eder. Ama fakat muhakkak surette efendim ne yapar? Buna icabet eder yani. Mesela hekim metaforunu düşünün. Bir hasta doktora gidip bana şu işte tatlı ilacı ver derse hekim efendim ne yapar? Hastanın sağlığına göre ya o ilacı verir. Mesela diyelim hastaneye gidiyoruz. Doktora diyoruz ki bana bir parol ver. Bir ağrı kesici ver. Efendim doktor bakar. Ya gerçekten o ilaç bize iyi gelecek diye o ilacı bize verir. Ya bize zarar vereceğini bildiğinden dolayı o ilacı değil de bizim hastalığımıza uygun bir ilaç verir. Efendim ya da ne yapar? Ya da hiç ilaç vermez. İstirahat etmemizin bize iyi geleceğini söyler. Efendim bu şekilde bizim isteğimize karşılık verir. Dua da bu şekildedir muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Allah bizim için iyi olanı en iyisiyle bilir. Bakınız biz kendimiz için iyi olanı bilmeyiz ama Allah mutlak surette efendim bunu bilir yani. Aziz dinleyiciler, tabi duanın kabulünü yalnızca dünyevi sonucun gerçekleşmesine de indirgememek lazım. Az önce ifade ettiğimiz gibi ahirette de bunun karşılığı efendim verilebilir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu şekilde de efendim ne yapmıştır? Bu şekilde de karşılık verebilir, duamıza icabet edebilir ahirete bırakarak. Bu konuda hadis-i şerifler efendim çokça mevcuttur. Tabi kıymetli dinleyiciler, kabulün önündeki manevi bir takım engeller vardır. Duanın kabul olmasının önünde efendim bir takım manevi engeller vardır. Bunlar insanın kendiliğinden kendi kendini sıkıntıya sokarak ortaya koyduğu engellerdir yani. Bir de burada efendim duanın kabul olmasıyla alakalı sabır unsuru da önemli bir yer edinmektedir. Biraz onu açmaya çalışalım. Efendim duanın kabul vaktine kul karar veremez. Bakınız. Kul sadece kapıyı çalar, ısrarla çalar. O kapının açılması Cenab-ı Allah'ın efendim lütfu ve keremiyle olur. Tabi burada acelecilik tuzağına düşüyor insan. Peygamberimizin uyarısını hatırlamamız lazım az dinleyiciler. Sizden biri dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmedikçe duası kabul olur. Yani ben dua ettim ya Rabbi hadi çabuk bir an önce kabul et. İşte çok acil işim var, çok acil ihtiyacım var ettim duaya diye acele etmemek lazım. Peygamberimiz buyuruyor ki acele etmediğin zaman o duan kabul olur. Yani mesela ben hastayım. Şifa istiyorum ya Rabbi beni bir an önce iyileştir, bir an önce bu sıkıntıdan kurtar diye acele etmemek lazım. Yapılması gereken şey duada efendim devamlı ve istikrarlı olmak lazım. Aynı zamanda az dinleyiciler, duaya icabetin şartı olarak bakınız kişinin kazancındaki helallik önemlidir. Gıybet ve kul hakkından sakınması önemlidir. Kalbin gafletten uzak olması önemlidir muhterem Müslümanlar. Gafletle savrulan kelimelerin değil, malumunuz kırık bir kalple yapılan yakaraşların kapıyı efendim açtığı ifade edilebilir. Yani bizler Cenab-ı Allah'ın huzuruna geldiğimizde ya Rabbi efendim elimizi açtığımızda dua ettiğimizde ya Rabbi benim kalbim kırıktır. Ya Rabbi ben mahzunum. Ya Rabbi ben günahkarım. Efendim kendi aziyetimizin, fakrımızın, düşkünlüğümüzü ifade etmemiz lazım. Yani böyle kibirlenerek, böbürlenerek Cenab-ı Allah'ın karşısına çıkıp ondan istememizin bir anlamı olmayacaktır Cenab-ı Allah'ın huzurunda, katında. Bir de az dinleyiciler, yani dua edeceğimiz zaman bilmeliyiz ki, hani dua bize şunu söyler ya, biz aciziz, biz efendim yardıma muhtaçız yani. Bunu bildiğimiz halde sürekli günah işleyelim, sürekli gaflette olalım, sürekli dilimiz gıybette, dedikoda olsun, ondan sonra dua edelim. Yani bu çok abes bir durum olur yani. Mümin şunun farkında olmalı. Ben daima efendim dua halinde olmalıyım. Daima Cenab-ı Allah'tan isteme halinde olmalıyım. Düşünün ben Allah'a elimi açıyorum, dua ediyorum. Aynı zamanda gıybet, dedikodu, efendim yani Allah'ın rızasına aykırı durumlarda bulunuyorum. Bunun Cenab-ı Allah katında çok da bir efendim şey olmayacaktır. Çok da bir karşılığı olmayacaktır diyebiliriz.
0: Eyvallah hocam.
1: Eyvallah.
0: Medvi hocam bir sorumuz daha var. Dilek Hanım'dan. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar hocam. Ben çok fazla dua ederim. Yıllardır durmadan dua ediyorum. Daha olmadı ama bazı şeyler de insanın elinde değil midir? Evet diyorum ama Allah akıl fikir vermiş, irade vermiş. Biz insanların kaderini kendi çabalarına bağlı kıldık diyor ayetlerde de. Yani sorusu hocam dua Eyvallah. Ediyorum. Duam neden kabul olmuyor? Acaba Allah'ın bize verdiği aklı kullanabiliyor muyuz? Bir de bir şey daha söylemişler hocam. Onu da iletelim. Devam edelim. Ben de kardeşimin evlenmesi için yıllardır dua ederim ama o istemiyor. Buna rağmen durmadan dua ederim demiş.
1: Eyvallah. Dua etmesi çok yerinde bir efendim durumdur. Bir davranıştır. Çünkü kardeşi belki efendim bir takım sebeplerden dolayı istemiyor olabilir ama o kardeşinin iyiliği için istediği zaman Cenab-ı Allah onun kardeşinin de hoşuna gideceği bir durumla onu karşılaştıracaktır. Tabi insanın çabasına bağlı kılınması meselesi de yani kabul edilebilir bir gerçektir. Zira Cenab-ı Allah'tan rızık istediğinizi düşünün. Evet. Mesela ben diyorum ki ya Rabbi bana rızık ver ama hiç çalışmıyorum. Çalışma zahmetine girmiyorum. Bu efendim mümkün olabilecek bir şey midir? Ya da bu Allah tarafından kabul görülecek bir durum değildir yani. Şimdi hastasınız, Allah'tan şifa istiyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani gerekli tedaviye karşılık vermiyorsunuz, gerekli tedaviyi görmüyorsunuz.

0: ama ya Rabbi bana şifa ver diyorsunuz. Bu da kabul edilebilir bir durum değildir yani. Dolayısıyla hem dua edeceğiz hem de o dua ederken istediğimiz şeyin gerekliliklerini de yerine getirmemiz lazım yani. Özetle yani rızık için mesela efendim ne bileyim yani hastalığın geçmesi için, darlıktan çıkmak için gibi durumlarda efendim bu duanın kabul olması için bizim de bir takım çabaları efendim sarf etmemiz gerekiyor az dinlediler.
1: Eyvallah hocam. Mehmet hocam süremizin de sonuna geliyoruz. Sona gelmeden size bir soru daha sormak istiyorum. Ondan sonra inşallah programımızın da sonunu getirmiş oluruz. Dua etmek hocam insanın kaderini, psikolojisini ve iç huzurunu nasıl etkiler hocam?
0: Evet Kıymet hocam Allah razı olsun.
1: Duanın yani psikolojiye yansımaları nedir hocam?
0: Evet evet yani şimdi dua dediğimiz şey insanın kendini yalnız hissetmemesine vesile olur. Ben yalnız değilim, ben Yüce Rabbim beni duyuyor, beni işitiyor. Sıkıntılarımın kendisine arz edilmesini benden istiyor. Dolayısıyla ben yalnız değilim, o bana yardım edecektir düşüncesiyle psikolojik bir rahatlamaya efendim girer. Bir. İkincisi, dua ve kader ilişkisi vardır. Konuşmamızın başında da ifade ettik bir soruya cevaben. Dedi ki dua kaderi değiştirir az dinleyiciler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat sahih hadisi vardır. La yaruddul kada'e illa du'a. Kazayı yani kaderi, takdir edilmiş hükmü belayı ancak dua çevirir. Zaten hani hem takdir edilmiş kaderi dua çevirir hem de yani insanın iradesine bağlı olan durumları da zaten dua rahatlıkla değiştirir yani. Mesela diyelim bir insanın zihninde kötü davranışlarda bulunmak vardır. Kendine dua eder ya Rabbi beni bu kötü vesveselerden uzak tut ya da başkası onun için dua eder ya Rabbi bu efendim kardeşimizi kötü işler yapmaktan muhafaza et diye dua ettiğinde zaten bu da efendim ayrı bir sonucu ortaya çıkaracaktır, kabul olunacaktır inşallah. Dolayısıyla az dinleyiciler efendim Peygamber Efendimiz de buyurduğu üzere kaderi ancak dua efendim ne yapar? Değiştirir yani. Mesela diyelim bir musibet yazılmıştır kaderimizde. Dua ederek efendim bu musibetin izale edilmesi, giderilmesi için efendim Cenab-ı Allah'tan istememiz ve bunu da inşallah Cenab-ı Allah'ın kabul etmesini dileyebiliriz. Tabii dedik ya duanın psikolojik bir efendim manevi bir terapi gibi düşünülebilir yani. Yalnızlıktan kurtulur insan. Tabii malumunuz modern insanın en büyük bunalımı az dinleyiciler anlaşılamamak, yalnızlık ve kontrol edemediği hayat şartlarının getirdiği bir çaresizlik vardır. İç dökme ve arınma meselesi burada önemlidir. Bizler dua ederken Yüce Rabbimize içimizi döküyoruz, arınıyoruz bir nevi yani günahlarımızı Cenab-ı Allah'a karşı arz ediyoruz. Ya Rabbi bunlardır. Ben bunları yaptım. Ben bu yanlışları yaptım. Benim eksiklerim bunlardır. Ben senden bunları istiyorum efendim diye yani Cenab-ı Allah'tan istememiz ve bunun vesilesiyle ne olur? Efendim o psikolojikmen rahatlamış oluruz az dinleyiciler. Bunu ifade edebiliriz. Yine şunu da ifade etmek lazım. Dua ile birlikte kontrol efendim illüzyonundan teslimiyete geçiyoruz yani. Biz dua ile birlikte kendimizi Cenab-ı Allah'a bir teslim etme durumunu efendim gerçekleştiriyoruz. İnsan her şeyi kontrol edemez az dinleyiciler. Duada elleri semaya açmak, ben acizim, gücüm sınırlı ama kapısına vardığım zatın gücü sonsuzdur diyoruz. Bu gerçeğin farkına varıyoruz ve bu bir teslimiyeti efendim ne yapıyor? Bize kazandırıyor. Çağımızın en büyük hastalığı olan kaygıyı da efendim paniği de bizler bu vesileyle ne yapıyoruz? Dua ile birlikte bunu yenmiş oluyoruz. Tabi kalbimiz de bu şekilde az dinleyiciler dua ederek mutmain olur. Bakınız Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Onlar iman etmiş ve kalpleri ancak kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşmuş kimselerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bizler dua ettiğimizde Allah'ı anarız, Allah'ı hatırlarız ve bu vesileyle efendim ne olur? Kalbimizde mutmain olur diyebiliriz az dinleyiciler.
1: Eyvallah hocam. Hocam ağzınıza sağlık. Sultan Hanım da Dilek Hanım da sizlere mesajları var tekrardan. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Her zaman olduğu gibi güzel bir sohbet oldu diyorlar hocam. Allah razı olsun. Bize de dua edin. Allah'a emanet olun demişler. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. Son demek istediklerinizi alalım. Programımızın sonuna gidelim hocam.
0: Eyvallah kıymetli hocam. Abdullah Emengen hocamız da selamlarını iletmişler. Bizler de buradan kendisine, ailesine sağlık, afiyet efendim diliyoruz. Yüce Rabbim iki dünya saadeti kendilerine ve ailelerine versinler inşallah. Aynı zamanda Uday hocam da bugün programımıza renk attılar. Kendileri zaten yani bir süredir yoklardı bir takım rahatsızlıklardan dolayı. Evet. Şimdi elhamdülillah aramızdalardı. Bugün programımıza renk attılar. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Yüce Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in dualarını kabul eylesin. Yüce Rabbim bizleri sıkıntılardan, efendim zorluklardan, darlıklardan muhafaza eylesin. Halu asa eylesin sıkıntılarımızı. Bu mübarek, bu icabet saatinin hürmetine Cenab-ı Allah efendim ümmeti Muhammed'in bütün sıkıntılarını gidersin diyelim. İnşallah velhamdülillah Rabbil Alemin.
1: Kıymetli hocam, bir duyuru da yapmak istiyorum. İlçe müftülüğümüzün umre programı ile ilgili siz de bu konuda görevliydiniz hocam. İsterseniz siz dinleyicilerimize anlatın. Umre programı ne zaman hocam?
0: Tabii.
1: Bunu da bize anlatırsanız hocam inşallah. Ondan sonra programımıza son verelim.
0: Kıymetli dinleyiciler, Doğubayaz İlçe Müftülüğümüzün bünyesinde her ay umre organizasyonu düzenlenmektedir. Çok değerli, birbirlerinden çok değerli, kıymetli, tecrübeli hocalarımızla her ay kutsal topraklara efendim yolculuk yapmak için o manevi atmosferini efendim teneffüs etmek amacıyla, umre ibadetini gerçekleştirmek amacıyla her ay afişlerimiz camilerimizin efendim kapılarına falan asılmaktadır. Bu ilanlar afişe edilmektedir. Aynı zamanda hocalarımız da kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadırlar. Bu vesileyle umreye gitme niyeti olan kardeşlerimizin gerek müftülüğümüz aracılığıyla gerek din görevlilerimiz aracılığıyla kayıtlarını yapmaları efendim önemli, rica olunur. Duyurulur. Belli tarihler vardır. Bu ayda Kasım ayında inşallah umre organizasyonu olacaktır. Son başvuru 8 Ekim'dedir. Efendim
1: bu konuda hocam imamlarımızdan, evet, camimizdeki imam hocalarımızdan
0: niyeti bilgi olanların, alabilirler. Tabii, niyeti olanların afişteki numaraları ya da direkt müftülüğümüze başvurmaları duyurulur.
1: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler, hayatımızın en kıymetli anları, belki de ellerimizi Rabbimize açtığımız zamanlardır. Çünkü dua, kul ile Rabbi arasında hiçbir engelin bulunmadığı en samimi andır, buluşmadır. Dua aslında Allah'ın, insanın Allah ile buluşmasıdır. Ne kadar güçlü olursak olalım, ne kadar malımız, mülkümüz, servetimiz olursa olsun, çevremiz olursa olsun, bir gün mutlaka duaya muhtaç olacağız. Ne kadar yalnız hissedersek hissedelim, Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın. Yeter ki ona yönelmeyi, ona güvenmeyi, ondan ümidi kesmeyelim. Geliniz duayı sadece ihtiyaç anlarımızda değil, hayatımızın bir parçası haline getirelim. Evlerimizi duayla bereketlendirelim. Çocuklarımıza dua etmeyi mutlaka öğretelim. Onlar da dua etsinler. Ve en önemlisi anne babamızın duasını almaya gayret edelim. Ve ümmet-i Muhammed için de dua etmeyi ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki dua müminin silahıdır. Kalbin huzurudur. Umudun adıdır. Eller semaya kalktığında Allah'ın izniyle rahmet kapıları açılır. Rabbimiz bizleri duası kabul olunan kullarından eylesin kıymetli dinleyenler. Kalplerimizi kendisine bağlı, dillerimizi zikir ve dua ile meşgul eylesin. Ülkemize huzur, milletimize birlik, bütün İslam alemine hayır ve selamet nasip eylesin. Bir sonraki Cuma'nın bereketi programında buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı ve bereketli cumalar diliyorum.

Ay çekebilir eline eteğini, karanlık çökebilir. Deniz coştu mu bir kere, sular kıyıları dövebilir. Ve vakti gelince, küçüğü büyüğü olmaz iyiliğin. Çünkü iyilik duaya sığınmaktır bazen. Bir mum yak ya da bir deniz feneri karanlıkta kalanlara. Zira gece ne demek denize, deniz ne demek balığa, balığı Yunus aleyhisselama sor. El ber olan Rabbin iyiliği hakkıyla bilendir. Heyula zuhur eyler nice suretiyle. Devir bunlara sabredenlerin devridir. Kapılar kapanır kardeşe, ışıklar söner, perdeler çekilir. Zor zamanlarda kimse kalmaz sokaklarda. Meydan zor zamanlarda Hamza gibi yiğitlerindir. Çünkü iyilik bazen eğilmemek, hakkı söylemektir. Küheylanı yiğide, yiğitliği Hamza'ya, Hamza'yı alemlerin sultanına sor. Elber olan Allah, iyiliği hakkıyla görendir. Önce kalbe vurur dert, bazen sürmeli bir göze, hatta zikir eden bir dile de. En büyük iyilik sabretmektir bazen. Hele de kula ilk temas ettiğinde derdi dermana, dermanı duaya, duayı Eyyub'a, Eyyub'u da elber olan Rabbine sor. O sabredenlere en merhametlidir. Bir koku siner mi gömleğe? Bir gömlek dindirir mi hasreti? Kardeş kardeşi iter mi kuyuya? İyilik bazen affetmek olabilir mi? Yakub'u gömleğe, gömleği kurda, kardeşi Yusuf'a, Yusuf'u kuyuya sor. Elber olan Allah affedenleri hakkıyla bilir. Bir yürekte büyür arslan, uzanır yatağa, ölüme meydan okur. Fedakarlık iyiliktir bazen. Mertliğin adı bazen de Ali olur. Cengi meydana, meydanı Zülfikar'a, Zülfikar'ı Ali'ye, Ali'yi iyiliğin karşılığını hakkıyla veren elber olan Rabbine sor. Sudan narin olabilir mi insan? Kuş kanadından daha naif, iyilik, edep olabilir mi? Bir insan hayada zirveleşir mi? Edebi Hazreti Osman'a, Osman'ı Ümmü Gülsüm'e, onları ber olan Allah'a sor. Adalet nedir? Kalem midir? Kanun mudur? Terazi midir adalet? Yoksa Dicle'de kaybolacak kuzunun hesabını düşünmek midir? Belki de adalet koca halifenin kuştan yüreğidir. Adalet ne büyük bir iyilik olsa gerek. Kıraati Taha suresine, sureyi şehadete, şehadeti Hazreti Ömer'e sor. Elber olan Allah iyiliğe adalet ile hükmedendir. Bir kere söz vermek ve dönmemek, yola beraber çıkmak, sevgiliyi gözden sakınmak,
sadakat ne büyük bir iyilik. Ağı örümceğe, yuvayı güvercine, mağarayı Ebu Bekir'e, Ebu Bekir'i en sevgiliye sor. Elber olan Allah bu kardeşliği hakkıyla görendir. Yanmak, yanıp da tutuşmak, derdiyle dertlenmek, sevinciyle sevinmek, iyilik sevmek olabilir mi? Görmeden sevmek. Hasreti Yemen ellerine, Yemen'i hırkaya, hırkayı da Veysel Karani'ye sor. Elber olan Allah bu sevginin karşılığını en güzel şekilde verendir. İyilik affetmektir ki vahşiler yahşi olur. İyilik merhamettir. Taif'te karşılık bulur. İyilik hakkıyla kulluktur. Mübarek ayakları şişer namazdan. İyilik kanaat etmektir. Taş bağlanır mideye açlıktan. İyilik ne büyük bir mucizedir. Ay bölünür ortadan ve alemlere rahmettir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İyiliğe ne büyük bir örnektir. Vakit iyilik vakti. Bu Ramazan ve her zaman.

0: Yer senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayatlarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
5: Bir saniye lütfen. 14.
4: 14.
5: 15 11.
4: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Eda Hanım şifre 14 15 11.
7: Emniyet bölümünden arıyorum hesabı.
6: Şifre 14 15 11.
8: 14 15 11. Puan kazandım.
6: Eda Hanım şifre 14 15 11.
9: Eda Hanım şifre 14 15 11.
10: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
11: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi içiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanıp da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
12: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.
13: Bu mu? Bu mu?

0: bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Hepsi ve daha fazlası gün boyu Radyo Doğu Bayazıt'ta.
1: ...24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Ki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14. Hayata Dair başlıyor.

Beyazıt dinleyicileri, güzel bir cuma gününden hepinize selamlar. Mikrofon başında ben Helin ve hayata dair an itibariyle yayındadır. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Öncelikle hala tam olarak toparlanmış değilim. O yüzden yayın esnasında böyle sesim kısılır giderse şimdiden affola. Araya hafta sonu giriyor. Biraz daha toparlanırım inşallah. Hafta başında tekrardan güzelce programlarımıza devam ederiz. Evet, girişte bugün biraz daha insan ilişkilerinden konuşarak başlamak istiyorum. Çünkü hepimizin hayatında çevresindeki insanlardan etkilendiği çoğu zaman oluyor. Bununla ilgili çürük elma teorisi diye anlatılan bir teori var. Ondan bahsedeceğim. Bir sepet elma düşünün. İçlerinden bir tanesi çürümüş. Eğer onu ayırmazsanız zamanla diğer elmalar da etkilenebiliyor ve çürüyebiliyor. İnsan ilişkilerinde de buna benzetilen bir durum var. Sürekli şikayet eden, her şeyde olumsuzluk gören, bulunduğu ortamın bütün havasını değiştiren bir insan düşünün. Bir süre onun yanında kaldığınızda siz de fark etmeden aynı şeyleri düşünmeye başlıyorsunuz. Ama tabii ki burada hayatımızdaki herkesi çıkaralım demiyoruz. Hepimizin kötü günleri var. Hepimiz zaman zaman yoruluyor, şikayet ediyor, dert anlatıyoruz. Mesele olumsuzluğun hayatımızın tamamını kaplamasına izin vermemek. Belki bugün kendimize küçük bir soru sorabiliriz. Ben çevremdeki insanlara nasıl hissettiriyorum diye. Çünkü bazen sadece başkalarının bize etkisini değil, bizim başkalarına bıraktığımız etkiyi de düşünmemiz gerekiyor. Bugün sizlerden gelen mesajlara da kulak vereceğiz. Güzel bir cuma sohbeti olsun. Hayırlı cumalar efendim şimdiden. Ben Helin. Sesim biraz kısık ama keyfim yerinde efendim. Bakalım kimler bizlere eşlik ediyor. Ramazan Bey görüyorum. Hoş gelmiş efendim. Necla ablam gelmiş. Hoş gelmiş. İyi ki gelmiş. Canım Şevin Hanım'ı görüyorum. Selamlar, hoş gelmiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimizi, Mehtap Hanım'ı, Hatice Hanım'ı görüyorum. Hatice İriç aramızda efendim, hoş gelmiş. Merhaba Melis Hanım diyen Yağmur Hanım'ı görüyorum. Ben Helin. Melis nereden çıktı hiç bilmiyorum. Hoş geldiniz Yağmur Hanım. Ve İslam Uzunay aramızda. İrem artık bizlere yazmıyor. Küsmüş herhalde İslam Bey, öyle mi? Öyle duyduk. Artık İrem Hanım yerine İslam Bey geliyor. Demet Hanım aramızda. Leyla Hanım'ı, Hasan Bey'i, Sayıma Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmiş. Şimdiden teşekkürler diyen Salih Gültekin ve Emircan Bora'ya şarkı gönderen dinleyicimiz. Salih Gültekin herhalde. Hoş gelmiş. İran'dan Cemile Hanım aramızda. İran'a selamlar efendim, hoş gelmiş. Zeki Akbaş'ı görüyorum, hoş gelmiş. Ferzende Koç aramızda efendim, ilk defa yazıyor, hoş gelmiş. Beytullah Koç, Koç ailesi burada, selamlar olsun. Merhaba Helin Hanım, nasılsınız? Nuran ben demiş. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. İlk defa yazdığınızı görüyorum programıma, hoş geldiniz. Sizden bir parça isteyeceğim, çalarsanız çok sevinirim demiş. Tabii ki efendim, Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim parçası. Gelsin efendim, gelsin Nuran Hanım'a gelsin. Serhat Bey gelmiş efendim. Selamlar, sizler de hoş geldiniz diyor Helin Hanım. Teşekkür ediyorum. Hoş gelmiş. İstanbul'dan Sultan Hanım'ı görüyorum. Merhaba Helin Hanım, iyisiniz inşallah demiş. Vallahi sesimden nasıl olduğumu sizler çıkarın artık. Benden başka giyen yok. Ama kendisi umarım iyidir. Gülük perili Selif Hanım, ayrılık gömleği lili halili hal. Elif Hanım aramızda, hoş geldimiş, ben geldim, ben geldim demiş. Sen de hoş geldin demiş. Selif Hanım, Şanguk şehir. Ve iki gözümüzün çiçeği de gelmiş efendim, hoş gelmiş.
Canım nasılsın diyor, merhaba diyor Yaren Hanım. Valla biraz daha iyiyim, daha da toparlanacağım diyelim. Yaren Hanım sizi sormalı, en son Erzurum'dan geldiniz, o yorgunluğu atabildiniz mi acaba? Şimdi canım Necla ablam bana demiş ki, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar olsun demiş. Olsun efendim. Durumun nasıl, iyisindir inşallah, kendini toparladın mı demiş. Ya çarşamba kendimi toparladım diye düşünüyordum ama tam toparlamamışım. Dualarımız hep seninle, tüm gençlere dua ediyorum demiş. Birbirimize dua edelim demiş. Gülpembem bize lazım demiş, ihtiyacımız var sana. İyi ki varsın, iyi ki sunuculuk yapıyorsun. İyi ki radyo Doğu Beyazıt var demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim, güzel mesajlarıyla bize eşlik ediyor Necla ablamız. Beni böyle kocaman kocaman öpmüş ve neşeli bir türkü çalarsan çok mutlu olurum demiş. Necla ablamız ister de çalmaz mıyım? Sizler de Allah'a emanetsiniz, Allah yolunu bahtını açık etsin demiş o güzel sesiyle. Necla ablama ilk şarkımı armağan ediyorum efendim. Bu sefer ilk şarkı Necla ablamızdan, sonraki şarkılar da sizden. Buyurun.

Evet, mesajlarla başlıyoruz efendim. Şevin Hanım demiş ki merhaba canım, nasılsın, iyisin inşallah, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar efendim, bize bol bol dua edin. Kendisinin de çok iyi olmasını diliyorum. Sertaç, bakalım Sertaç Tılda'dan istediğiniz parçayı ekledik. Demiş ki ne garip değil mi? Küçükken büyümek istiyorduk, büyüdük, keşke çocuk kalsaydık ya da çocukluğumuza geri gitseydik diyoruz. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama her şey eskiden çocukluğumuzda güzeldi demiş. Bayramlar, insanlar. Belki kimimizin dört dörtlük bir hayatı olmadı ama huzuru vardı, mutluyduk. Şimdi ise her şeyimiz var ama eski neşemiz, mutluluğumuz yok demiş. Hani benim sevincimler. Bence çok güzel bir mesaj geldi.

Aslında hepimizin zaman zaman düşündüğü şey bu. Küçükken bir an önce büyümek istiyorduk. Şimdi ise dönüp çocukluğumuzu özlüyoruz. Ya belki de çocukken mutluluğumuzun sebebi çok fazla şeye sahip olmak değildi. Yani küçücük şeylerden mutlu olabiliyorduk. Bir bayram sabahı olsun, sokakta arkadaşlarla oynamak, bir misafir geldiğinde evin kalabalıklaşması bile mutluluk sebebiydi. Öncesi... Şimdi evet imkanlarımız daha fazla ama hayatın telaşı da daha fazla olmuş. Ya bence bazen çocukluğumuza dönmekten çok Şevin Hanım, belki de çocukken sahip olduğumuz o küçük şeylerden mutlu olabilme halini yeniden bulmaya ihtiyacımız vardır. Çünkü şu an küçücük şeylerden mutlu olan çok az insan var. Bir de acaba gerçekten o zaman mı güzeldi? Yani hep diyoruz ya değişen dünya oldu. Gerçekten değişen dünya mı yoksa biz mi değiştik? Evet çünkü çocukken bayramlar daha güzel, sokaklar daha kalabalık, aile ziyaretleri daha anlamlı geliyordu. Şimdi ise belki aynı bayramlar, aynı sokaklar, aynı insanlar var ama biz artık aynı değiliz. Ya sizce zaman mı değişti, hayat mı değişti yoksa biz büyüdükçe bakışımız mı değişti? Belki de her şey aynı, sadece bizler değiştik. Bilemiyorum. Sizlerin düşüncesi varsa efendim alırız mesajlarınızı.

Hoş geldiniz Selin Hanım. Hayırlı cumalar demiş Ramazan Bey. Hayırlı cumalar efendim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hani benim İbrahim Tatlıses'ten istediğiniz parçayı bir bakayım. İnşallah vardır ekleriz. Size ve tüm sizi dinleyen herkese gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun efendim. Hani benim gençliğim anne. Evet, devam ediyorum. Hemen devam ettiğim zaman İbrahim İsmailoğulları'nın bizi aradığını görüyorum. Faruk Aktağ, Serkan Aktağ, Onur Aktağ için Devrim Çelik'ten Yanarım parçasını istemiş. Ekledik, onu da göndereceğiz efendim, ama ondan önce iki mesaj daha alayım. Sona kalmasın mesajlarımız. Sevincim nerede? Akvaryumum kanar ya. Üstüne tit... İyi günler Helin Hanım, hayırlı cumalar, nasılsınız, inşallah iyisinizdir demiş Ağrı Merkez'den yazan Mehtap Hanım. Selamlar efendim. Radyomuzu can kulağıyla dinliyormuş. Yeğeni, canı, oğlu İbrahim İsmailoğulları'na selamlarını iletmek istemiş. Onu çok sevdiğini söylemiş, dualarını gönderiyormuş. Allah var gam yok demiş. Hiçbir kapı. Hani benim gençliğim. Rabbim sabrını, selametini de verecek. Yeterli, yeter ki sabretsin demiş. Allah'tan umudunu kesmesin. Arkasındayız. Onun çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve Aliş Yaşar'dan istediğiniz parçayı ekledik. İyi boşuna gönderiyormuş. Bizlere de armağan ediyormuş Helin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de Mehtap Hanım'a armağan ediyoruz. Düz çiçeği. Ve ikinci mesajında da hoş geldiniz siz de demiş Helin Hanım. Harikasınız, programınızı can kulağıyla dinliyorum demiş. Ev işleri, yemek yaparken hep sizinleyim demiş. Ne güzel ya, çok da güzel gidiyor değil mi? Hem ev işi hem de yemek de radyo gerçekten çok güzel gidiyor. Çok güzel eşlik ediyor. Hani... Eskisi gibi radyo dinleyicisi oldum demiş sayenizde. Ayrıca sevdiğim oğlum İbrahim İsmailoğulları'na cezaevinden sesimi duyuruyorsunuz. Size çok teşekkürler. Allah size de Şafi ismiyle şifalar versin. Helin Hanım, sesiniz, sunumunuz harika demiş. Sizler de harikasınız efendim. Elimizden geleni yapıyoruz diyelim. Ve eski dinleyici, eskisi gibi radyo dinleyicisi oldum demişsiniz. Eskiden de radyo dinliyor musunuz o zaman? Ama herhalde radyoda o Beyazıt'ı dinlemiyor musunuz? Olsun. Olsun, yine bizler sayesinde dinlemiş oldunuz. Evet, Ahmet Kaya, bir dinleyelim efendim. Sonra buradayız. Nurhan Hanım'a gidiyor.

Ne varsa bu su genzi yakan, ekmek gibi, aşk gibi. Ah ne varsa güzellik.

Evet, saatlerimiz 14.23 ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ramazan Bey, bu arada parçanızı bulduk, geliyor. Ve Ramazan Bey demiş ki, değişen insanlardır demiş. Mahalle, şehir, sokak değil. Eskiden cep telefonu yoktu. Sohbetler hep yüz yüze, gülüp eğlenip konuşulurdu. Şimdi cep telefonu çıktı, o da sadece mesaj aleti oldu. İnternet yoktu, mahallede, sokakta oynanır, arkadaş olunurdu. Şimdi internet var, evden çıkılmıyor demiş. Hep internet üzeri oyunlar oynanıyor. Eskiden bayramlara şeker toplamaya gidiliyordu. 5 kilo şeker bayramda yetmiyordu diyor. Şimdi yarım kilo alsalar bile kapıyı çalan yok demiş. Değişen insandır, zaman değil. Şimdi de yapay zeka ve robotlar çıkmış. Allah ileri günleri hayırlı eylesin demiş. Valla artık yapay zekalar kendi arasında yeni bir dil ürettiler. Yani anlamadığımız bir dilde kendi arasında konuşuyorlar. Yani artık bilim kurgu değil, gerçeğe doğru dönüşüyor diyelim. Bu arada gerçekten cep telefonu da çıktı ama kimse yine birbirini aramıyor. Yani mesaj atmaya bile üşeniyoruz artık. Keşke şöyle bir şey olsa, böyle bir mahalle mi desem, bir şehir mi desem, böyle gittiğiniz anda ne telefon var ne bir şey var. Yani böyle eskisi gibi o ortam var, işte komşuluk var. Gidiyorsunuz orada bir hafta, bir ay kalıyorsunuz, kafanızı toparlıyorsunuz, geri geliyorsunuz. Keşke öyle bir mahalle ya da bir şehir olsaydı ya. Ben giderdim net. Yurt dışında buna özgü kafeler var. Cep telefonu yasak, kafenin içine giriyorsunuz. Böyle kitap okuyan, işte sohbet eden gruplar var. Böyle katılıyorsunuz, zamanınızı geçiriyorsunuz. Bence şu an ihtiyacımız olan şeylerden birisi. Neresinden, neresinden tuttum karının neten. Bir dinleyicimiz hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar efendim. Bizden Rojda'dan Zalim o parçasını istiyormuş. Göndereceğiz. Kavur balıkları. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz, hayırlı cumalar. Benim ses gitmeden programı bitirebilsek çok güzel olacak. Hayırlı cumalar ablam demiş, nasılsın, daha iyisindir umarım diye sormuş. Belli zaten sesimde, ablam hastaydın en son demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Kendisi de umarım iyidir, durumları iyidir. Kapalı cezaevine bir tanesi Muratcan Abbasoğlu'na Blok 3'ten Sebebi Yar parçasını istemiş. Sana sarılsam geçecek sanki bütün dertlerim demiş. Dert dediğime bakma, sen güzel gözlüm, sensizliği dert ettim ben. Gözlerim gözlerini özledi demiş. Yaren Hanım, iki gözümüzün çiçeği, o günü çok yoruldum demiş. Şimdi iyiyim, çok sağ ol canım demiş. Valla ben de sizin yerinize yoruldum gerçekten. Neden bilmiyorum ama Erzurum deyince ben yoruluyorum. Evde bizleri dinliyormuş. O zaman güzel şarkılarla eşlik edelim. Elif Hanım, hayırlı cumalar bu arada. Teşekkür ediyorum. Umarım kendisi de iyidir. Selda Bağcan'dan Batman'dan Diyarbakır'a parçasını istemiş. Size ve bana gelsin, seviliyorsun canım demiş. Teşekkür ediyorum armağanı için. Bir de sorduğumuz soruya bir yorum yapmış. Eskiden saygı vardı, sevgi vardı, insanların insanlara merhameti vardı demiş. Şimdi yok, ne insanlara merhamet var, ne hayvanlara merhamet var. Eskiden hiçbir şeyimiz yoktu ama en ufak şeydi, mutlu olan çocuklardık demiş. Eksiklerimiz şimdi her şey dört dörtlük ama hevesimiz yok. Her şey çok farklı oldu demiş. Eskiden hiçbir şey yoktu. İnsanlık vardı. Şimdi her şey var. İnsanlık yok maalesef demiş. Bence de değişen şey zaman değil. Değişen şey bizleriz. Gerçekten bizler değiştiğimiz için değişen şeyi zaman olarak algılıyoruz. Değişen dünya diyoruz. Ama dünya bence değişmedi. Biz değiştirdik. Akşama getireceğim. Evet Hatice Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim demiş. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum, durumumu sormuş kendisi. Cumanız mübarek olsun demiş, sizlerin de cümleten demiş. Benim için Hozan Hamit'ten
Bakalım var mı bu parça? Var. Bulduk, ekledik, gönderiyoruz. Rica ederiz efendim Hatice Hanım. Gelecek şarkınız. Ama ondan önce bir araya gidiyoruz efendim. İbrahim Tatlıses dinleyeceğiz. Ramazan Bey istemişti. Onun ardından Sertaç Dıl da dinleyeceğiz. Belki biraz bizi çocukluğumuza götürebilir.

Şule Hanım o kadar güzel anlatmış ki, diyor ki küçükken bayram bize sunulan hazır bir masaldı. Yeni kıyafetlerin heyecanı, kapı kapı toplanan şekerler, büyüklerin gözlerindeki o koşulsuz şefkat. Biz sadece o sahnenin

Bu arada Yağmur Hanım burada mı? Eğer buradaysa buradayım yazsın mesajını hemen okuyalım efendim. Sırası gelmişken mesajını da paylaşalım Yağmur Hanım'ın. Merhaba Hilal Hanım, öncelikle kolay gelsin, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, sevdiklerime bir şarkı göndermek istiyorum demiş. Teşekkür ediyorum İhsan Bey'e, ben iyiyim, kendisinde iyi olmasını umuyoruz. Şenol Bulut, Adem Kandemir, Resul Daşdemir, Ömer Kandemir, Bozo İslam, Şahin Barış Armut, Baran Çelik, Emin Tomruk, Hakan Polat, İbrahim Tahran, Cenap Yılmaz abilerine, kardeşlerine göndermek istemiş Uygar Doğanay'dan Kaptan parçasını. Şenol abi demiş, tespi bende, sizin eve bırakacağım abi demiş. Can Adem abiye söyle, Püskül'ü arayacağım, göndereceğim ona da demiş. Böyle bir mesajı da varmış. Şarkı çalındığında demiş Yağmur Hanım, o zaman şarkınızın sırası gelince mesajınızı da paylaşalım, olur mu? Öyle istemişsiniz çünkü. Merhaba, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Helin Hanım nasılsınız? Umarım iyisiniz demiş Demet Hanım. Teşekkür ediyorum efendim. Kendileri de iyi olmaya çalışıyormuş. Umalım ki daha da iyi olsunlar. Canı kardeş Harun Koç ve arkadaşları Sinan Aktaş, Salih Andiç, Bayraman, Ömer Hikmin, Erkan İsmailoğulları, Çağdaş Konyar ve A14 koğuşunda bulunan yeni Devran Çelik için Grup Roj'dan Yine Sen Geldin Aklıma parçasını istemiş. Rica ediyoruz efendim. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Şevin Hanım demiş ki, insanlar değişti canım demiş. Eskiden insanlar, sokaklar güven kokuyordu. Şimdi yok, çok nadir var demiş. Gerçekten de öyle. Evet, şimdi şöyle yapalım efendim, bir mesaj daha alalım, araya gidelim. Rojdan'ın güzel sesini de duymuş olun. Ve baktığım zaman Faruk Aktağ bize ulaşmış. İbrahim İsmailoğulları, AKD Grup, Mahmut Öztürk, Ömer Can için ve tüm Doğu Beyazıt halkı için Mazlum'dan Ya Al Beni parçasını istemiş. Rojda'yı dinliyoruz, onun ardından Mazlum'dan Ya Al Beni parçası ve sonra ben burada olacağım.

devam ediyoruz. Bu arada Elif Hanım ilk defa radyoda online işine başladı. Yani nasıl radyoda online iş mi var, bize niye söylemediniz derseniz. Elif Hanım artık buradayım mesajına görevlendirildi. Yani artık buradayım diye soracağımız dinleyicilere Elif Hanım onlar yerine buradayım diyor. Yazmış demiş ki buradayım ilk görevim hayırlı olsun demiş. Yalnız biz Elif Hanım'ın maaşını veremeyeceğiz, artık şarkılarla maaşını tamamlayacağız. Mısra Hanım demiş ki selam Helin Hanım, selamlar. İki gündür uykum gelmiyor ya vallahi demiş. Bunu başka yaşayan var mı demiş. Benim iki gündür uykum güzel geliyor. Ama var mı uykusu gelmeyen, iki gündür uykusuzluk çeken varsa söylesin. Bakalım Mısra Hanım tek miymiş. Vallahi radyomuzun ablası söylemiş de söylemiş. Helin kızım nasılsın, iyi misin, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar efendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi de umarım iyidir. Hakkı Bulut'tan ikimiz bir fidan parçasını istemiş Necla kankasıyla. Oturmuşlar, çay içiyorlarmış. Afiyet olsun efendim. Bir gün buraya da bekleriz. Bizim çayımızı da içersiniz. Necla ablamız sayesinde güzel bir giriş yaptık. Güzel bir türküyle, hareketli bir türküyle girişimizi yaptık. Radyomuzun ablasının sayesinde de Hakkı Bulut'tan bir parça dinleyeceğiz. Kendine

0: İyi bak demiş, yüzün gülsün, bahtın açık olsun inşallah demiş. Amin.
1: Uzaktan mendil sallama, elit, elit, elit, elit.
0: Şimdi demiş ki, kızım demiş, eskiden komşu vardı, akraba vardı, arkadaş vardı. Diyor ki eskiden annenge şimdi bilirler. Lor ekme, lorla ekmeği tabağa koyuyorlarmış. Bazılarında da lor olmuyormuş tabii. Olmadığı için de yumurta ile yapıyorlarmış. Oturuyorlarmış komşularla beraber afiyetle yiyorlarmış. Şimdi Kürtçe de adını söyledi ama aklımda kalmadı. Mesela sabahları tuzlu balık yiyorlarmış. Beraber yiyorlarmış ama. Mesela komşuluk ilişkisi çok güçlüymüş. Ki hala tuzlu balık yiyen vardır. Bir tek ben herhalde yiyemiyorum. Ya o tuzlu balığı nasıl yiyorsunuz? Gerçekten aşırı tuzlu. Ya ben yiyemiyorum. Bir tane yesem bile o günü full ya suyla ya da çayla geçiriyorum.
1: Ya da hançer.
0: Diyor ki hani dünya değişmemiş diyorsunuz ama dünya daha güzel olmuş. Ama dünya güzel olmasına rağmen insanlar daha kötü olmuş. Ne kadir var, ne kıymet, ne sevgi, ne saygı. Geçen gün dolmuşa bindim diyor. Bizden büyük erkekler yerinden kalkıp bize yer veriyorlar. Bacım gel otur diye. Kızlara bakıyorsun ağızda sakız, ayaklarını üst üste atıyorlar. Ne saygı var, ne sevgi demiş. Kendinizi toparlayın demiş. Ben bazen unutuyorum dolmuşlara binmeye. Ya diyor ki bir sorsalar hani yerini teze gel burada otur deseler de sıkıntı yok. Yani bir sorsalar bile hiçbir problem yok. Ya saygı sevgi olsun diyor. Sanki tapulu malı gibi orada oturuyor demiş. Gerçekten bu konuda haklı yani. Bizler de dolmuşu kullanıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Hani özellikle hastane yolunda. O kadar hani biniyorlar amcalar, teyzeler ama gerçekten yer veren çok az insan var. Allah yolunu bahtını açık etsin, kendine iyi bak kızım. İnşallah demiş, Allah kimseyi kötü yola saptırmasın. Bir şey diyecekmiş ama o da ona kalsın. Öyle diyor, bir şey daha diyecektim ama bana kalsın diyor.
1: Savur beni.
0: Ama bence hepimiz anladık. Ya bence radyomuzun ablası bunun sebebi de şu diye düşünüyorum. Eskiden merhamet ve sevgiyi anne babalar çok kolay gösteremiyorlardı. Hani sevgisiz bir evde büyüyorlardı. Şimdi sevgisiz evde büyüyen çocuklar da benim çocuğum aynı sevgisizliği yaşamasın diye bu sefer aşırı bir sevgiye maruz bırakıyorlar. Aşırı bir merhamet gösteriyorlar. Sonunda böyle aşırı sevginin sonu da bence böyle oluyor.
1: Yaşmak olan telleri.
0: Eskiden sevgisizliğin imtihanı vardı. Şimdi de çok sevmenin imtihanı var. Bir türlü ortasını tutturamadık.

0: hizmetine. Ve aleyküm selam Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum sizleri sormalı nasılsınız diye. Cumanız mübarek olsun sizlerin de. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A5 koğuşunda olan Ali kardeşine selamını göndermek istemiş. Ve istediği parçayı bulduk, ekledik, göndereceğiz. Rica ederiz Leyla Hanım, ne demek. Bu Hasan Akbaş'ı da soralım. Elif Hanım sizler de hazırlanın çünkü buradayım sorusu geliyor. Hasan Akbaş buradaysa buradayım diye yazsın lütfen. Ya dinliyorsa dinlediğini belirtsin. Elif Hanım da artık işinde başarılar diliyoruz. Mazlumdan Ya Al Beni parçası, onun ardından Hozan Hamit'ten dinleyeceğiz. Hatice Hanım istemişti. İki parça sonra buradayız efendim.
1: Radyo Doğu Beyazıt.
2: İstediğin şarkı.

İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz bize iki seçenek sunmuş. Ben ikinci seçeneği değil de birinci seçeneği seçiyorum. Hayırlı cumalar ablacığım, ben de buradayım demiş. Hoş gelmiş efendim kendisi. Başka mesajı var mı? Bende gözükmüyor. Leyla'nın bize bir fotoğraf atmış. Dışarıda olsam bile radyo hep açık demiş. Ne güzel efendim, gerçekten dışarıda ve bizleri dinlemeye devam ediyor. O zaman sıradaki şarkı bence Leyla Hanım'a gelsin. Şimdi Hatice İriç bizlere neler demiş, hemen bir bakalım. Helin Hanım, hayırlı cumalar. Bugün gönlümden geçen tek dilek, cezaevindeki eşim Yıldız Silve'den Metris parçasını eşim Adem İriç için yayınlar mısınız demiş. Cumanın bereketiyle dualarımızın kabul olduğu ve hasretlerin bittiği güzel günlere demiş. Ve bir mesajı daha var eşi Adem İriç için. Sen benim yarım kalan cümlem değil, ömrümün en güzel cümlesisin. Senden uzak geçen her gün kalbimde biraz daha büyüyor hasretin demiş. Ben seni sadece güzel günlerde değil, en zor günlerde de sevdim. Yanımda olmadığın her an yokluğunla sınandım ama kalbimden hiç çıkarmadım seni. Şunu bil Adem'im demiş, ben seni beklerken sadece günleri değil, beni seninle yeniden yaşayacağımız güzel günleri biriktiriyor. Seni anlayacağım. Çünkü bazı insanlar beklenmeye değil, ömür boyu sevinmeye değer demiş. Hatice İriç. Evet, bu arada Elif Hanım görevini çok güzel yapıyor bence. Hiç problem yok ama maalesef seslendiğimiz dinleyicimiz bize geri dönüş yapmadı. O zaman burada değilse Hasan Akbaş, sıradaki mesaja geçebiliyoruz. Benim maaşım kadar güzel bir maaş hiçbir yerde yok demiş Elif Hanım. Gönüllü çalışıyorum ve üstüne en güzel şarkılar bana geliyor. Daha ne olsun, ne isterim Allah'tan demiş. Kendisi de şu anda olmuşta bu arada bizi dinliyormuş. Ben yer veremem, hastayım. Yani hastaneden çıktım, o kadar kan verdim, şimdi de yer veremem demiş. Çok geçmiş olsun efendim.

0: Radyomuzun ablası o tür gençlere bence söyleyeceği bir şey yok. Ömür Hanım selamlar demiş. Elin Hanım nasılsınız diye sormuş. Çok teşekkür ediyorum, selamlar. İyi yayınlar demiş. Sıradaki parçayı sadece kendime istiyorum demiş. İbrahim İsmailoğulları için istedi ama bizler tabii ki Ömür Hanım'a da istiyoruz, gönderiyoruz efendim. Sayın Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Durumumu sormuşsunuz. Rojda'dan Gülbahar parçasını Canoğlu, Can parçası Muratcan Abbasoğlu için istemiş. Oğlum demiş, sana tek bir şey söylemek istiyorum. Az sabır demiş. Güzel günlerimiz çok yakın. Her gün sana sarılacağım, seni öpeceğim. O güzel güne bir adım daha yaklaşıyorum. Bu düşünce her sabah yeni bir güne umutla uyanmamı sağlıyor demiş. Seni çok seviyorum oğlum. Allah'a emanet ol demiş. Ayrıca Elin Hanım, size de armağan ediyorum. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kendisi de kendisine çok çok iyi baksın. Hemen ayarlamaları yapalım. Çünkü Esma Nur'un bize diyecekleri var efendim.
1: Merhaba Halin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok ama çok çok sevdiğim abişim Muratcan Abbasoğlu için Aslı Aleda'ya gelsin ve size de gelsin.
0: Teşekkür ediyorum Esma'cığım. Sağ ol, var ol. Bu arada Muratcan Abbasoğlu'na bir parça aldık Sayın Hanım. Bu sefer sizin parçanızı alamayacağız. Biraz geç kaldınız. Ama olsun, sıradaki parçamızı gönderiyoruz. Evet, Reşat Şerik bizlere ulaştı efendim. İsmail Aksakal, Adem Firaz, Emrah Özdemir, Faruk Akbaş, Ali Akbaş, Şenol Bulut, Özkan Yelel, Tunay İlhan, Roşat Güner, Ahmet Perinçek, Azat Kandemir, Faruk Güven, Ferdi Perinçek için Fikret Delikanlı'dan Üzülme parçasını istemiş. Bu arada Salman Sarı'ya da istemiş. Ve zorluklar hayatın süsüdür diye de cümle bırakmak istemiş, not bırakmak istemiş. Şimdi Aliş Yaşar'ı bir dinleyelim, hatta bir parça daha göndereyim. Parçalarımız çok arkada kalmasın. Hakkı Bulut, İkimiz Bir Fidanız parçasını da bir dinleyelim. Sonra iki parça sonra burada olacağız. Valla bence Allah herkese Necla ablamız ve radyomuzun ablasının arkadaşlığını, dostluğunu nasip etsin. Gerçekten çok tatlılar. Buyurun dinleyelim.

Evet, biz de yola çıktık. Eski zamanları arıyoruz. Eğer aranızda kafe açmayı ya da yeni bir iş yeri açmayı düşünen varsa lütfen bizlere böyle eskileri hatırlatacak, kapıdan giriş yaptığımız anda

0: Sanki bu dünyada değil de o eski günlerin huzurunu yaşatacak bir kafe ya da bir yer düşünün, açın diyoruz. Varsa tutar bence. Nasıl yapacağınızı inanın hiç bilmiyorum. Ama varsa bence elinizde imkan, böyle bir şey buraya lazım. Ve aleyküm selam, kolay gelsin Helin Hanım. Hayırlı cumalar, ben Zeki Akbaş demiş. Hayırlı cumalar efendim. Abisi Umut Akbaş ve Valat Taşdemir için blok 3'ten mi Kırgınım şarkısına armağan ediyorum demiş. Bir bakalım efendim var mı yok mu diye. Selam, hayırlı cumalar Helin Hanım, ben Cemile demiş. İran'a tekrardan selamlarımızı gönderelim. Ahmet Kaya'dan Ağladıkça parçasını kocası Resul Arz için istemiş. Armağan ediyormuş. Yollar ne kadar zor olsa da kalbim hep senin yanında. Bir gün bitecek, sarılacağız demiş. Ben o günü bekliyorum. Devriyeler, adım adım. Sana hasretim çok demiş. Galiba öyle demek istemiş. Olmuş. Bir bakalım, 4 senedir herhalde kocasından ayrıymış, onu çok özlediğini de söylemiş. Bir de ses kaydımız var, hemen bir bakalım ses kaydımıza. Şöyle ayarlamaları yapalım.
1: Selam Helin abla.
0: Selam.
1: Çatki başım, selameti, az oynuyorum. Kalama Ahmet Kaya on peşkeş balıktım, peşkeş havada balıktım, balım zindan ira, az havası da balık fıstıkım, mümkün ki balık neydi ya, on teşekkürler.
0: Ezbaşım fıstıkım Aynur'du değil mi? Sesi şu an çok şey yapamadım ama Aynur'du galiba ismi. Tekrar bir bakarız. Sıradaki parçamızı İstanbul'dan Sultan Hanım'a da göndermek istiyorum. Armağanımız olsun efendim. Bir de Ceyhun Bey, acaba aramızda mı, bir sorabilir miyiz? Ceyhun Bey buradaysa buradayım desin. Elif Hanım da hemen böyle işini düzgün yapıyor tabii. Elif Hanım'dan da mesajımız vardı.
2: Üşümüş bir çocuk.
0: Şaka yaptığını söylemiş. Ne durumda olursam olayım illaki yaşlılara yer veriyorum demiş. Radyomuzun ablası şimdi beni topa tutmasın demiş.
2: Kar altında üşümüş bir çocuk.
0: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin, galiba geç kaldım demiş. Evet, isteğinizi alamayacağız ama Ahmet Kaya'dan bir parça istemişsiniz. Tam da geldi, armağanınız olsun efendim. Başta Güner abisine, değerli dostu Sayımcan Arslan'a, Çeçen Beyto'ya, Abdullah Dursun'a, Berzan kardeşine ve tüm A7 koğuşuna gelsin. Bir de A12'de yatmakta olan Sıdık abisine, Eyüp'e, bir de çok değerli Umut Göktaş'a, Murat'a da göndermek istemiş A14 koğuşundaki. Rica ediyoruz Nurhan Hanım, ne demek? Şeyma Nur Hanım da bir fotoğraf atmış efendim. Bugün yine nöbette olduğunu söylemiş. Çok kolay gelsin. Yeni doğanda kendisi çalışıyor. Çok yoğun da çalışıyor. Yayınınız çok güzel geçer inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel bir yayın yapmamızı dilemiş. Ve abisi İbrahim İsmailoğlarına Yıldız Tilbe'den Metris parçasını istemiş. Vallahi şanslı bence Şeyma Nur Hanım. Çünkü Hatice İriç istemişti. Gelecek o parça. En kıymetlim Aslan abim, her şey çok çok güzel olacak. Burada seni seven, bekleyen bir kardeşin olduğunu sakın unutma demiş. Sizleri de çok seviyor ve hayırlı günler diliyorum demiş. Pencerem. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz de iyiymiş. Rica ederiz, ne demek. Ne bir şey göresin gelir. İsmini vermek istemeyen bir diğer dinleyicimiz de hayır, başka mesajım yok, bugün sizi dinlemeye geldim demiş. Zaten sürekli bizleri dinliyorsunuz. Bu arada Leyla Hanım tam blok 3 hastası. Yani çok teşekkür ederim demiş. Blok 3 duyunca ben demiş. Hemen de gelmiş efendim. Bir bakalım varsa ekleyelim. Şimdi bu parçanın asıl sahibinin mesajını da okuyalım, araya gidelim. Cuma günü programımızda Yağmur tarafından Ahmet Kaya'dan Karanlıkta şarkısını sevdiği Sinan'a armağan etmek istiyormuş. Bu şarkı demiş, bekleyen yüreğimden ve sana olan özlemimden sevdiğim Sinan'a armağan edilmiştir. Ahmet Kaya Karanlık'ta.

0: Evet, saatlerimiz 15.25 ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Aynur'un ses kaydını dinlemiştik ve dinleyicilerimiz onun hakkında iyi dileklerde bulunmuş. Özellikle Elif Hanım demiş ki, hemen bakayım, modum kalmadı ya küçük çocuk demiş, kurban olurum ben sana, Rabbim seni babana kavuştursun inşallah demiş. Amin.
1: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
0: Ve bir bakalım, başka bir dinleyicimiz daha yazmıştı Aynur hakkında. Onu da bulunca okuyacağım efendim. Selam, kolay gelsin, cümleten hayırlı cumalar dilerim demiş Savaş Bey. Selamlar, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı cumalarımız olsun. Ben Tatvanlı Savaş Doğu Beyazıt ekskavatör operatörü olarak çalışıyormuş. Bizlerden Hozan Caner'den bir parça istemiş ama ne yazık ki o parçayı bulamadım. Çalarsak çok memnun olacaktı ama üzülerek söylüyorum, parça ne yazık ki yok bizde. Doğu Beyazıt bölgesinde çalışan Tatvanlı arkadaşlara gelsin demiş. Valla işiniz gerçekten zor. Allah yardımcınız olsun Savaş Bey ve Tatvanlı arkadaşlarına selamlarımızı gönderelim. Bir başka parça isterse alalım, bir başka parça istemezse de sıradaki parçamızı armağan edelim. Tatvan'a selamlar bu arada. Canım Şevin Hanım bu arada Aynur için söylemiş. Allah'ım Allah seni babana kavuştursun güzel kızım demiş. Rabbim hiçbir çocuğu babası ve annesiyle sınamasın inşallah demiş. Amin. Dilerim bu cumanın hürmetine en kısa zamanda babana kavuşursun inşallah güzel kız demiş. Aynur'un mesajıyla beraber güzel dileklere de gelmiş oldu. O yalan yollarda hasrete kaldım. Şimdi üst üste mesajlarımız biriktiği için biraz fazla mesaj okuyabilirim. Ferzende Koç aramızda mı acaba? Buradaysa buradayım diye yazsın lütfen. Ferzende Koç. Ve Beytullah Koç da aynı şekilde buradayım diye yazmasını bekliyoruz Koç ailesinden. Mahdiye Hanım İran'a selamlar efendim. A15 koğuşundaki amcası Seyit için İbrahim Tatlıses'ten istemiş ama ne yazık ki listeme alamayacağım. Sıradaki parçamızı göndermiş olalım, olur mu? İnternet bağlantısında sorun olduğu için mesajı geç atmış ama olsun, biz eli boş göndermiyoruz. Sıradaki parçamızı armağan ediyoruz. Hayırlı cumalar, eşim Cumali için Şahabedo'dan Çavreşam'ın parçasını armağan ediyorum. Çalarsan çok sevinirim demiş Fatma Hanım. Ve hemen bir baktığım zaman, bir bakalım acaba ismini görebilecek miyiz bakıyorum ama Emircan Boran efendim aramızda mı acaba? Emircan Boran buradaysa buradayım desin, onun da mesajını paylaşalım. Ve son olarak Salih Gültekin'e de soralım. Salih Bey burada mısınız? Buradaysanız buradayım diye yazın. Saat 1'den beri bekliyormuş ama ondan önce mesajlarımız vardı. Saat 1'e 20 geçe yazmışsınız. Saat tam 1'den itibaren mesajları alıyorum. Galiba Serhat Bey geldi gitti, yetişemedim ya demiş. Ama hangi Serhat Bey'i kastediyorsunuz? Serhat Zazan mı? İslam Bey Serhat Bey mi? Zeki Akbaş'ın da internetinde sorun varmış. Galiba çoğu dinleyicimizin internetinde sorun var. Okundu, parçanız da eklendi. Rica ediyoruz Hatice Hanım, ne demek? Iğdır'dan Şervan Bey. Soru işareti atmanıza hiç gerek yok. Sırayla geliyorum. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Devran Çelik, Suat Yeşilkaya, Özkan Yeler, Cebrail Çini Bulak, Erkan İsmailoğulları, Harun Koç ve Yasin Boran'a Ferhat Tunç'tan istemişsiniz. Tüm kader mahkumlarına çalsın ve benden selam olsun demiş. Geçen sefer evet kısıtlı zamanımız olduğu için istek parçası çalınamamış ama bu sefer alınır mı onu da bilmiyorum. Dediğim gibi 13.00'dan itibaren istek alıyorum Şervan Bey. Teşekkür ediyorum kendisine, durumumu sormuş. Helin Hanım bana da bir parça gönderin. Hakan yeğenime gelsin elbet bir gün paşam, halasının bir tanesi demiş. Serda Bağcan bence güzel bir parça. Ama Yıldız Sibe'den de gelecek bir parça değil, iki parça Hakan yeğeninize armağanımız olsun. Evet, Servet Başkan bizlere ulaştı. Erol Tanrıkulu, Muhammed Turan, Halil İbrahim Köroğlu için Selda Bağcan'dan istediği parçayı gönderiyoruz. Aynı zamanda Elif Hanım da istemişti. Selda Bağcan'ı dinleyelim. Sonra Yıldız Tilbe Metris parçasıyla iki parçayı göndermiş olacağım.

0: demeyen ama çok tatlı olan bir dinleyicimiz var. Her daim bizleri izliyor, dinliyor daha doğrusu. Hani sevdiğine mesaj atmasa bile muhakkak gelen ve bizi dinleyen dinleyicimiz bence kendisini anladı o. Sıradaki parçamız armağanımız olsun. Mehtap Hanım çok teşekkürler. Helin Hanım parçama ses verdiniz. Sizi çok seviyorum demiş. Ben de sizleri seviyorum. Parçanıza çok ses veremedim aslında. Versem zaten bir daha burada olmazdım. Sesim o kadar güzel değil ama radyoda tabii ki parçalarınızı çalmayı seviyoruz efendim. Bir bakalım İslam Bey, sıra size geldi. Okuduk mesajınızı zaten. Parçanız da gelecek ama Serhat Bey geldi. Gitti galiba, yetişemedim ya dediniz ya. Serhat Bey'in sesini daha vermedim. Madem çok istediniz hemen Serhat Bey'in sesini açalım. Ayarlamaları yaptık ve gönderiyoruz.
1: Merhaba Helen Hanım, kolay gelsin. Haydi cuma harcamanız bu
0: gerekli olsun inşallah. Bir dakika bir dakika, hızlanmayı almış, onu düzeltelim.
1: Merhaba Helen Hanım, kolay gelsin. Hayırlı cumalar, cumanız bol bereketli olsun inşallah. Umarım biraz daha iyisinizdir. Ben öyle hissediyorum sesinizden, çünkü belli oluyor. Toparlanmaya çalışıyorsunuz. Ben anlarım.
0: O zaman iyi. Toparlanabilirsin.
1: İnşallah iyisinizdir. Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Cumanız bol ve bereketli olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Aslında bütün dinleyicilerin de cuması bol bereketli olsun. Hepimizin cuması mübarek olsun tekrardan. Her zamanki gibi programa eşlik ediyoruz valla.
0: Ne güzel.
1: Peki o zaman size ve dinleyicilere çok güzel bir parça göndermek istiyorum. Bu parçayı bir araştırın. Eğer listede varsa çalın. Yoksa ben değiştiririm.
0: Bulduk Serhat Bey, ekledik.
1: Yani tüm dinleyicilere sevdiğim için bu parçaları hep gönderiyorum. Size ve tüm dinleyicilere, servis şoförlerine, yolculara, kim varsa, kim yoksa ona da gitsin tekrardan.
0: Gitsin efendim, gelsin.
1: Mazlum Bey de gelsin. Şimdiden teşekkürler. Rica İyi yayınlar. Yine mendiller hazırlansın. Yine halay başı kim olsun sence? Ona siz karar verin. Yani sizinle bir ortaklık yapalım. Halay başı kim olduğunda, siz kimi seçtiğinizde ben de onu onaylayacağım yani. Yani siz kimi seçtiğinizde ben de onu anlayacağınız, onaylayacağım yani.
0: Tamam.
1: Tamam, teşekkürler şimdiden, iyi yayınlar. Yo bir de Helen Hanım, gerçekten zaman ne çok geçiyor değil mi?
0: Tabii
1: hafta
0: ki.
1: Sonuna neredeyse artık denk geliyoruz.
0: Gerçekten.
1: Yani az kaldı hafta sonuna, yarın hafta sonudu zaten. Bilmiyorum. Hakikaten Helin Hanım, eski günler nasıl güzeldi, özellikle telefonlar yoktu. Millet gidiyordu kahvehaneye, sohbet ediyordu. Birbirleriyle hatır soruyorlardı. Hal hatır ya da ne bileyim çay eşliğinde dertleşiyorlardı. Hatta eskiden zaten telefon da yoktu. Yani bazı kişilerde özellikle ev telefonu bulunuyordu küçük. Elektrikle çalışan hatırlarsanız zaten. Elektrikle çalışan ev telefonları vardı. Yani siz de hatırlayacaksınızdır. Belki siz de eskiden küçüklüğünüzde belki görmüşsünüzdür. Eskiden samimiyet de vardı özellikle. Misafirliğe gittiğinde örneğin. Evlerde toplanırdı herkes. Bir kenara oturup sohbet ederlerdi yani yüz yüze. Ama şimdi teknolojiyle beraber çoğu insan artık telefona kilitlenmiş gerçekten. Artık yüz yüze sohbet de ortadan kalkmış. Yani bence insanlar değişmiş, size katılıyorum. Bir bu devirde zaten yani iyi insanları bulmak çok zorlaştı özellikle. Kimileri dolandırıcı, kimileri hırsızlık yapıyor. Yani sanki o eski samimiyet ya da insanlar yok olmuş gibi. Bir de ben bu eski tür filmleri çok seviyorum. Örneğin Kalp Gözü vardı. Özellikle YouTube'da izliyorum. Bazen Kanal 7'de de çıkıyor. Yani o film yine bir eskiyle aynı yani. O filmde de ne telefon vardı ne de hiçbir şey. Ufak ufak tuşlu telefonla bulunurdu ancak. Karakterlerin elinde ya da ev telefonları, normal tüplü televizyon vardı eski.
0: Söylediğiniz ev telefonlarını çok hatırlamıyorum ama muhakkak hatırlayanlar vardır.

Dediğiniz gibi Serhat Bey, hiçbir şey eskisi gibi kalmadı ama ben hala değişenin dünya değil de değişenin insanlar olduğunu düşünüyorum. Bizler değiştiğimiz için dünyamız değişti. Üzerime alınayım mı acaba demiş. Tam olarak zaten sizden bahsediyorum. Her ne kadar isminizi vermek istemeseniz de siz biliyorsunuz. Rica ederiz Mahtiye Hanım, ne demek? Burada olan dinleyicilerimiz varmış. Hemen bakalım, öncelikle hayırlı cumalar, selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam diyelim. Abla demiş, Salih Gültekin ve Emircan Bora'nın selamı var demiş. Bana mı selamı var anlamadım ama varsa da bizler de selamımızı iletelim. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevi A7 koğuşunda Hako Çeken, Çeçen Beyto, Çiğager Sayım, Kobra Berzan, Adem İriç, Güner Özcan, Ahmet Çakar, Doğuş Alkan. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez elbet bir gün aslan kardeşlerim ve abilerim demiş. Şivan Perver'den istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım ve listem gerçekten çok doldu. Grup Roj gelecek efendim, onu gönderelim mi? Bir sonraki programda da daha erken yazmanızı istiyoruz tabii ki. Bu arada aynı mesajı tıpatıp gönderen Salih Gültekin de var. Az önce okuduğum mesajın tıpatıp aynısı. Yine A7 koğuşundaki arkadaşlarına göndermek istemiş Şivan Perver'den. Ama dediğim gibi inanın Şivan Perver'den istediğiniz parçayı bulamadım. Yusuf Yiğit, daha yeni sıranız geldi efendim. Ve aleyküm selam, kolay gelsin sizlere de. Kendileri çalışıyormuş. Şu an işini bırakmış, bizleri dinliyormuş. Ne güzel efendim. İş bir yere kaçmaz. Rojdağ'dan bir bakalım ama dediğim gibi gerçekten listemi alamayacağım. Kapalı cezaevinde bulunan Suat Tuncer, Cengiz Yıldız, Ersan Akkahraman, Şahin Daş, Demir Samet Baş ve B8 koğuşunda bulunan herkese göndermek istiyor. Erhan Yüce'ye, Adem İliç'e ve açık cezaevinde bulunan Ahmet Pelinçe'ye, Roşat Güner'e, Ferdi Pelinçe'ye, Hasan Keskin'e, Erdal İkmi'ye gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah demiş. Yusuf Bey, saymadığınız isim kalmadı. Bir de Ferhat Akkuş kardeşime gelsin size zahmet demiş. Gönder abla demiş, tamam o zaman Salih Gültekin ve Emircan Bora'ya da başta olmak üzere sıradaki parçayı A7 koğuşuna da armağan edelim. Evet, o zaman bir araya gidelim efendim. Araya gitmişken de kimin şarkısını gönderiyoruz hemen söyleyelim. Muhammed Turan bizlere ulaşmış. Erol Tanrıkulu, Servet Başkan, Ömer Kandemir, Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Fırat Ceylan için Grup Roj'dan istediği parçayı gönderiyoruz. İsmini sayamadığı tüm dostlarına da göndermek istemiş ve aynı zamanda Metin Çelik'e de göndermek istemiş. Grup Roj'u dinliyoruz. Onun ardından Uygar Doğanay, Kaptan parçası. Sonra son mesajlarımız var efendim, bakacağım. Eve veda vakti. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

0: Son mesajlara bakıyoruz. Sonra iki parça daha ve ben veda etmem gerekiyor. İyi günler, ben Müjde demiş. İyi günlerimiz olsun. Bursa'dan Doğu Beyazıt'a selamlar göndermiş. Bursa'ya selamlar efendim. Kardeşi Meltem'e, ablası Deniz'e ve yeğeni Şima'ya sıradaki parçamızı gönderiyoruz. Aynı zamanda ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz de istemişti. Armağanımız olsun.
1: Olmuyor senese, çekleme kaptan. Olmuyor sen.
0: Hatice Hanım, rica ederiz, ne demek? Şervan Bey Iğdır'a selamlar bu arada. Teşekkür ediyormuş. Eğer isteğim çalınmazsa da çalan her şarkı ismini yazdığım kardeşim ve arkadaşlarıma gelsin. Gelsin efendim. Tüm parçaları armağan edelim. Yusuf Bey de demiş ki, kardeşlerim çoktur, ne yapayım Helin Hanım, benim de suçum var tarzında söylemiş. Allah kardeşlerinizin varlığını daim etsin o zaman. Hiç problem değil, ben şakaya vurdum. Mesajımı okuduğunuz için teşekkür ederim demiş. Rica ederiz, ne demek. İsmini vermek istemeyen dinleyicim, canım ablam, seni çok seviyorum, güzel kalplim demiş, teşekkür etmiş. Asıl ben teşekkür ediyorum böyle ince ve güzel bir mesaj için. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Elif Hanım, Şevin Hanım şimdiden videoya atmış, yani halay başı artık kapıldı diyeyim. Elif Hanım diyor ki, gönüllü halay başı da benim, onu da üstlendim, Şevin ablanın kızı olmasın demiş, önceden yerimi ayarlayayım da demiş. Vallahi atılan videoya göre bence yine Şevin Hanım'ın kızı halay başı olması gerekiyor. Şöyle kısaca bir açalım videoyu. O kadar tatlı oynamış ki, bir de diyor ki, halay başı bir yetmezmiş gibi iki mendille geziyor ortalıkta. Vallahi böyle bir oynayış yok yani. Gerçekten iki mendille şu an hazır, halay başı bizden daha hazır. Bir an önce parçasını gönderelim. Benim mesajımı okudunuz mu acaba demiş. Vazitli derler attı kullanıcı. Şimdi şöyle... Yani yayını aktif olarak dinlediyseniz bence mesajımın okunup okunmadığını da bilirsiniz. Seyda Filimcek'ten dinliyoruz. Onun ardından Grup Roj, sonra veda için burada olacağım. Bir haftayı daha kapatmış olacağız. Ve yeni bir hafta için yeni umutlar ve yeni güzel dilekler için haftayı açmış olacağız.

0: Kesintisiz müziğin tek adresi. Tek adresi.
1: Evet, artık veda etmemiz gerekiyor bence. Bayağı sınırı aştık, süreyi aştık. Kasım Bey aramızda, Elin Hanım iyi yayınlar demiş, kolay gelsin demiş. Sizlere de kolay gelsin. Sıradaki parçayı hayat arkadaşım, değerli eşim Fatoş Hanım'a, radyo başındaki tüm dostlara ve size armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de armağanımız olsun. Güzel bir parçaya denk geldiniz. Sultan Hanım da bu arada hareketli parçaları seviyor, ona da armağanımız olsun. Zeki Akbaş tarafından çok güzel bir video aldık. İsmini bilemiyoruz ama çok tatlı bir kız çocuğunun videosunu atmış. Allah bağışlasın efendim. Buradan onu kocaman kocaman öpüyoruz. Çok tatlı da giyinmiş. Sıradaki parçamız ona da gelsin o zaman. İsmini bilemedik ama olsun. Serhat Bey de diyor ki halaybaşı kim, öğrenemedim, duyamadım demiş ama bugün birden fazla halaybaşı gönüllümüz var. Elif Hanım, Gönül Hanım ve Şevin Hanım'ın kızı halaybaşımız. Leyla Hanım, sizin parçanız, hemen bir bakayım sırada hangi parçalar var, onu da söyleyelim. Leyla Hanım iyi ki hatırlattı. Zara'dan istediğiniz parça gelecek, imdadım parçası hemen bu parçadan sonra. Sonra Blok 3'ten Kırgınım parçası gelecek. Zeki Akbaş istemişti ama Leyla Hanım çok sevinmişti. Ahmet Kaya ağladıkça Aynur ve Cemile'ye gidiyor efendim. Babaları için gidiyor. Daha doğrusu Aynur'un babasına. Bugünkü listemiz son efendim. Bu arada Fatma Hanım'ın isteğini alamayacağız. Üzüde işim cezaevinde bekliyor demiş. Ha yok, sizin isteğiniz var. Çay Bedo'dan Çavre Şam'ın gelecek. Ahmet Kaya'dan sonra gelecek efendim. Son parçamız da olacak. Gelecek ama biraz geç gelecek. Mesajınızı geç attınız. Burada Fatma Hanım umarım diğer programlarda da erken yazar. Adı Helin demiş. Ne güzel. Adaşım desenize. Vallahi çok sevindim. O zaman Helin'e de armağan edelim. Kendi adım diye söylemiyorum. Bence çok güzel isim. Evet, listemizde söylediğimize göre vedamızı edebiliriz efendim. Haftayı da böyle kapatmış olduk. Umarım herkes çok güzel bir hafta sonu geçirir. Haftayı da çok güzel başlarsınız. Kendinize çok çok dikkat edin. Şarkılarla kalmayı da unutmayın ve kulları memnun etmeye çalışan kendini ziyan eder. Hoşça kalın efendim. Radio.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

olan İzmir'in sazları. Çok süperci Türk kızları. Aman bir kumuşumuz var.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Albert Einstein, burada. Pablo Picasso, burada. Thomas Edison, burada. Agatha Christie, burada. Mozart, burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı. Geleceğe destek ol.
2: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

dehaj giryana min be pelu agiru guri dehaj sultana min ta edara vine yare lesbeka rujil buhare dehaj veryana min ve şeva tena obedeng dehaj dengi xemane be sazu peyvu aheng dehaj yari u semane avahya dilemen avabine dilemen çunu nemane.

zehir oldu ekmeğimiz balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah. Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat olduk.

Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

kendine sen başlattın yüreğinde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider git mesel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seni. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Aa, unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla. Ben yokum artık, bu da bir iz kalsın ben.

Türkiye Eğitim Merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

0: Radyo Dubayazıt.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul. Beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat. Bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat. Esip geçmeyi anlat.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Radyo Doğu Bayazıt. Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek ol.